0: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asrı...

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3

0: 107.3. İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabun Suresi 15. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün, halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını, hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun

0: biliyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel Umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın.

0: Ece, bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte, bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz, maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hatice.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik'i ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukat, bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri tezkır ettiğin gibi, İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl Ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde musibetlerden bahsetmiştik. Ve musibet biliyorsunuz dinimize gelen musibetler, bir de hakikat noktasında diğer musibetler esasında musibet değildir. Hakikat noktasında musibet değildirler. Yani dinimizin haricinde Allah korusun insan dinine bir musibet gelirse, yani itikat ve inancında yanlış bir yola girerse o çok büyük bir tehlike. Ebedi bir azabı netice verir. Ama demek ki musibet geldiğinde, mesela dün bir misal vermiştik. Bir çoban herhangi bir, yani başkasının tarlasına tecavüz eden, başkasının tarlasına gidip zarar vermek isteyen herhangi bir koyun, mesela koyun otlatıyor. O koyun gitti komşusunun ekinine zarar verdi. Komşusunun tarlasına girdi, orada ne varsa ona zarar verdi. Çoban da taş atıp onlar o taştan hissederler ki, o taştan anlarlar ki bu taş neden atılıyor, niçin atılıyor. O taş der ki koyun, yani lisan haliyle. Demek ki ben zararlı bir yere girdim, başkasına zarar veriyorum, zararlı işten kurtarmak için bu taş bana atıldı der, memnuniyetle döner. Döner, koyun oradan çıkar, belki de ayağına rast gelirse ayağı kırılır. Kırılsın mühim değil, çoban ne yapar, tekrar o koyunun ayağını sarar ve koyunun ayağı birkaç gün içinde iyileşir ama komşuya zarar vermemiş olur. İşte bunlar nedir? İlahi bir ihtar, ilahi birer ikazdır. Demek değerli dinleyiciler, musibet geldiğinde herkes şöyle düşünmesi lazım. Başımıza herhangi bir musibet geldiğinde, musibet nedir? Musibet hoşumuza gitmeyen, ondan sonra bize zarar veren, çevremize zarar veren, sel gibi, afet gibi, yangın gibi, daha değişik şekilde aklınıza ne geliyorsa, ailede huzursuzluk, mesela bu da bir musibet, ailedeki huzursuzluk, kardeşler arasında huzursuzluk, bu da bir musibet. Yani kısacası musibet geldiğinde anlamalısınız ki neredeyiz? Başkasının tarlasındayız. Başkasının hakkını bir nevi gasp etmiş oluyoruz. Evet de onun tarlasında ekinlerine zarar veriyoruz. O zaman Rabbim ne yapıyor? İşte haramlar tarlasına girmiş, günahlar merasında o koyun otlarken ne yaptı çoban? Taş attı o günah merasından o koyunu çevirdi. Aynen öyle de biz de gayrın tarlasında Cenab-ı Hak bize bu bazı musibetler vererek günahlar merasında otlanıldığı zaman sahibimiz olan, bizi yoktan var eden, besleyip büyüten Allahu Teala Hazretleri bizim orada olmamızdan razı değil. Bizi oradan çıkarmak istiyor ve bize musibet taşını atıyor ki bu taşın lisan haliyle diyor ki o taş, oradan çık. Oradan çık. Yani orada olmandan ben razı değilim. İşte bu cihetten bu şekilde düşünürsek musibetin geldiğine şükretmeliyiz. Yani musibet geldiği zaman feryadı figan etmememiz gerekiyor. Bunda bir hikmet var dememiz gerekiyor. Zaten herhangi bir musibet başımıza geldiği zaman herkes kendini ne yapacak? Hesaba çekecek. Çünkü Allahu Teala bizden hala vazgeçmemiş diyecek. Çok mühim. Burası çok mühim. Değerli dinleyiciler, yani demek ki Rabbim bizden hala vazgeçmemiş. Hala bizi Rabbim seviyor. Bizi uyarıyor. Bizi ikaz ediyor. İyiliğimizi istiyor. Tekrar ve tekrar takva dairesine girmemizi istiyor. Öyle istiyor. Öyle murad ediyor. Ondan razı olmak istiyor. Demek ki bize ahirette mükafat vermek istiyor. Ahirette bize daha güzel şeyler, sizin arzu ettiğinizden de daha mükemmel. Dünyanın bin sene mes'udanı hayatı, dünyada öyle bir hayat sürün ki, bin sene mes'ud bir hayat sürün, mutlu, huzurlu, bir saadetli bir hayat. Yani bütün dediklerinizi, her dediklerinizi yapıyorsunuz, her istediklerinizi, yani istediklerinizi yerine geliyor. Öyle bir bin sene rahat bir hayat düşünün. Cennetin bir saatine kafi gelmiyor. İşte Cenab-ı Hak bize ahirette, cennette mükafat vermek istiyor. İkaz ediyor, uyarıyor, iyiliğimizi istiyor.
takva dairesine girmemizi istiyor. Bizi salihlerle haşretmek istiyor. Bizi iyi insanlarla haşretmek istiyor. Bizi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamla aynı yerde, aynı mekanda olmamızı istiyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı bize şefaat etmesini istiyor. Bizi cehenneminden azat etmek istiyor. En mühim mesele de bu. İşte Cenab-ı Hak bunları istediği için bizi uyarıyor. Bize hastalık veriyor, bize musibet veriyor. Eğer yanlış başkasının hakkına riayet etmemişsek, başkasının hakkını gasp etmişsek, başkasının tarlasında ürünlerine zarar veriyorsak, yani gayrın tarlasında isek, Cenab-ı Hak bizi uyarıyor, ikaz ediyor, bize musibet taşını atıyor. Yani bizimle hadisatın, olayların lisanıyla konuşuyor. Peki değerli dinleyiciler, soruyorum sizlere. Ben nefsime soruyorum, siz de kendi nefsinize sorun. Hep beraber soralım. Şu anda bizi dinleyen herkese soruyorum. Allah Celle Celaluhu bizi uyarmasa, kendi halimize bıraksa ve hesabımızı ahirete havale etse daha mı hayırlı olacak? Soruyorum size, nefsimize soruyorum. Herkes kendi nefsine sorsun. Yani Cenab-ı Hak ikaz etmese, uyarmasa, iyiliğimizi istemese, ikaz etmese, yani ahirette bu kadar mükemmel mükafat vereceğim demese, yani bizimle hadisatın lisanına konuşmasa, bizi uyarmasa, kendi halimize bıraksa ne yaparız biz? Hesabımızı ahirete bıraksa, Allah korusun, ne yaparız, havale etse daha mı hayırlı olacak? Daha mı hayırlı olacak? Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi bize bırakma Allah'ım. Bizi bize bırakma Allah'ım. Musibet taşıyla bizi uyardın. Ya Rabbi, o ikaza uymayı ve tekrar takva dairesine girmeyi bizlere nasip eyle. Yani biz şöyle anlamalıyız ki değerli dinleyiciler, bizler bütün insanlık şu şey, herhangi bir musibet başımıza geldiği zaman anlamalıyız ki Rabbimizin razı olmadığı bir işi yapıyoruz veya da Rabbimizin razı olmadığı yerdeyiz. Yani bir işteyiz veya da bir haldeyiz. Herkes kendini ne yapacak, hesaba çekecek. Musibet taşı bize geldiği zaman, herhangi bir musibet geldiğinde biz anlamalıyız ki Rabbimin razı olmadığı bir yerdeyiz veya da bir işteyiz veya da bir haldeyiz. İşte bu musibetin ceza değil de ikaz olduğunu, yani bunlar bir ceza değil, bir ikaz, zahmet değil rahmettir, azap değil belki bir nedir, uyarıcı, ikaz edici. Yani anne mesela, bir herhangi bir anne veya da bir baba bir evlat hata yaptığı zaman ona bir şöyle bir pat bir tokat vurur ya, Rabbimin de bize bir şefkat tokadıdır, şefkatinden, merhametinden. Zahmet değil rahmettir, ceza değil ikazdır. İşte bu musibetin bize ceza olmadığını, zahmet olmadığını, azap olmadığını, bir uyarıcı, bir ikaz olduğunu, ilahi bir ikaz olduğunu anlamamız ve idrak etmemiz gerekiyor. Değerli dinleyiciler, her şeyden gaflet ederiz. Her şeyden gaflet ederiz. Yaratılış gayemizi bilmez, ölümü düşünmez, kabir azabını aklımıza getirmez, ahireti ve hesabı hiç teemmül etmezsek, hiç düşünmezsek, işte böyle Cenab-ı Hak bize ikaz eder. Öyleyse yaratılış gayemizi bileceğiz. Bu dünyaya ibadet için geldiğimizi bileceğiz. Ölüm var. Küllü nefsin zâigatül mevt. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün gelen insanlar ölecek. Biz de öleceğiz. Bak, sevdiklerimiz, anne mesela, babalarımız, ondan sonra dedelerimiz, nenelerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz hep gitmişler. Yaratılış gayemizi bileceğiz değerli dinleyiciler. Yaratılış gayemizi bileceğiz. Ölümü düşüneceğiz. Hiç ölmeyecekmiş gibi hareket edersek her türlü kötülüğü yaparız. Ama hemen ölecekmiş gibi, insanın ömrü 3 gün. Dün, bugün, yarın. Dünkü gün geçti. Hadi çekip alalım mı? Alamayız. Yarına da elimizde bir senet yok. Yani yarına çıkacağımıza dair herhangi bir senet var mı? Kim şey yapabilir?
Yani ki ben sabah yarın hayata çıkacağım diye kesin bir taahhüt edebilir mi? Çıkacağım diyebilir miyiz? Demek ki ona da, o da Rabbimin elinde. Bizim ömrümüz bugün, bulunduğumuz gün. Eğer bu bulunduğumuz günü güzel bir şekilde değerlendirmezsek gaflet içinde gitmiş oluruz. Gaflet içinde gitmiş oluruz. Yani gaflet etmiş oluruz. Yaratılışımız, yaratılış gayemizi bilmiyor, ölümü düşünmüyor, kabir azabını aklımıza getirmiyor, ahiret hesabını hiç aklımıza dahi getirmiyor oluruz. Tekrar şöyle düşünün, insanın ömrü 3 gün veyahut da 3 saatte düşünün. 1 saat öncesi geçti, şimdi bak bu saati değerlendiriyoruz, sohbet ediyoruz, sizlerle dinliyorsunuz. Herkes değişik işler yapıyor masa başında. Ondan sonra ne bileyim evlerinde, iş yerlerinde, her yerde kendine has özel işleriniz var. Bak bu saatte yapıyoruz, 1 saat sonra ne olacağımızı Allah bilir. Tekrar gelelim, insanın ömrü 3 nefestir. Bak birinci nefesi aldık elhamdülillah dedik. İkinci nefesi alıyoruz, üçüncüye belki alamayabiliriz. Yani insanın ömrü bu kadar kısa değerli dinleyiciler. İnsanın ömrü bu kadar kısa ise, dünya madem fani, hem madem ömür kısa, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çok, yani öyle yapacağımız vazifeler var ki, mesela önce nefsimizin nefs-i emmareden kurtulması gerekiyor. İnsanlara hizmet etmemiz gerekiyor. İmanla kabre girmemiz gerekiyor. Evliysek çoluğumuzun çocuğumuzun maişetini tedarik etmemiz gerekiyor. Yani vatanımızı, milletimizi, her şeyimizi korumamız gerekiyor. Yani gayet lüzumlu vazifeler çok. Hem madem hayat-ı ebediye, ebedi hayatımız, ebedi kalacağımız mekan, hayat burada kazanılacak. Dünyada kazanılacak. Dünya kısa, ömür kısa ama ebedi hayat burada kazanılacak. Ondan sonra şu dünyanın, şu kainatın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Terbiye edicisi, besleyen, büyüten, canlılara rızık veren, onları besleyip büyüten biri var. Öyleyse biz kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek girmemiz gerekiyor. Gafletten çıkmamız gerekiyor. Gaflet etmememiz gerekiyor. Yaratılış gayemizi bilmemiz gerekiyor. Ölümü düşünmemiz gerekiyor. Kabir azabını aklımıza getirmemiz gerekiyor. Ahireti ve hesabını hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor değerli dinleyiciler. Yoksa hata ederiz. Ediyoruz. Etmiyor muyuz? Yani hatayı gerçekten ediyoruz ama Cenab-ı Hak ne diyor? Hemen meleklerine yapmış olduğumuz günahları yazdırmıyor. Hemen yazdırmıyor. Bekletiyor meleklerine. Diyor ki ey melekler yazmayın. Belki tövbe eder, belki istiğfar eder. Estağfurullahel azim kerimellezi la ilahe illahu el hayyel kayyume ve tuğbe iley subhaneh. Belki tövbe istiğfar eder. Ama iyilik yaptığımız an yazın diyor. Yaz. Hemen yazın. İyilik yaparsak hemen yazdırıyor. Kötülük yaparsak bekletiyor. Ta ki tövbe istiğfar eder benim kullarım diye. İşte değerli dinleyiciler, yarın mahşer günü başımıza neler gelecek? Yarın mahşer günü mahşere gideceğiz. Neredeydik bir zamanlar? Ruhlar aleminden. Sonra anne karnında, sonra çocuk. Çocukluktan büyüdük, ergenlik. Ergenlikten gençlik. Gençlikten ihtiyarlık. Peki ihtiyarlıktan sonra? Kabir. Kabire gireceğiz. Girmeyeceğim diyen kişi var mı? Hadi göstersin. Hadi baba yiğit karşımıza çıksın. Ben ölmeyeceğim desin. Kabre girmeyeceğim desin. Öyle bir kabre girer ki en çok sevdikleri tarafından omuzda taşınır. Omuzda. Sevdiklerinin omuzunda koşa koşa hızlı bir şekilde kabre doğru götürülür. Ve sevdikleri tarafından kabre indirilir. Ve sevdikleri tarafından üzerine toprak atılır. Hadi bakayım. İşte yarın mahşer günü başımıza neler gelecek? Gözümüz, kulağımız, kalbimiz, ayaklarımız, her şeyimiz, dilimiz. Değerli dinleyiciler, yani her şey neye gelecek? Aleyhimizde şahitlik yapacak. Aleyhimizde şahitlik yapacak. Azalarımız konuşup aleyhimizde şahitlik ettiğinde halimiz ne olacak? Ben bunları yapma dedim. Yok. Hepsi gözümüz şehadet edecek, elimiz şahitlik yapacak, ayağımız şahitlik yapacak. Yani Allah'ın huzurunda ne yapacağız?
Allah korusun. Peki cehenneme girersek nasıl sabredeceğiz? Bunları hiç düşündük mü? Bunları düşündük mü değerli dinleyiciler? Umre'deyken abimizin bir tanesi, belki dinliyordu buradan, selam gönderiyorum tüm umrecilerimize. Gitmiş olanlara ve gidecek olanlara buradan selam gönderiyorum. Dedim ki, çakmağı elime aldım, bu ateşe dayanabilir misin? Bakalım dedi. Ciddi ciddi elini uzattı. Ben de çakmağı yaktım. Biraz uzattı ama bir saniye geçmedi, çekti. Bir saniye geçmedi. Bak, dünya ateşini bir çakmaktaki aleve, çakmak taşının alevine bir saniye dayanamıyoruz. Peki cehenneme girersek nasıl sabredeceğiz? Bunları hiç düşündük mü? Sadece keyif ve lezzet için yaratıldığımızı mı zannediyoruz? Sadece eğlence için mi? Sadece piknik için mi? Sadece gezmek için mi? Sadece tozmak için mi? Acaba keyif ve lezzet için mi yaratılmışız? Amen ne vasatlıkna. Bunlar o keyif, yani keyif ve lezzetleri Allah için çevirebiliriz. Hani ama Allah'ı unutursak, sadece keyif ve lezzet için yaratılmış kendimiz zannedersek, namaz kılmazsak, oruç tutmazsak, zekat vermezsek, hacca gitmezsek, yani Rabbimin arzu ettiklerini yapmazsak ne yapacağız? O zaman cehenneme girersek nasıl sabredeceğiz? Allah'ın huzurunda ne diyeceğiz? Allah'ın huzuruna varacağız. Rabbim bizi çağıracak. Nasıl, ne yapacağız? Azalarımız, bütün uzuvlarımız konuşacak. Halimizi Rabbime arz edecek. Ne yapacağız? İşte başımıza mahşer günü neler gelecek? Sadece değerli dinleyiciler, keyif ve lezzet için yaratılmamışız. Biz Bismillahirrahmanirrahim, Kur'an-ı Kerim'de her zaman söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar hükümleri devam edecek. İnsanlar diyor, insanlar sadece keyif ve lezzet için değil, İbadet için yaratılmıştır insanlar ve cinler. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İşte kafamızı gaflet kumuna sokmuşuz değerli dinleyiciler. Yani biz hepimiz, yani burada ben kendimi dışarı konuşmuyorum. Hepimiz şu anda, herkes kendini ne kadar gaflette olduğunu kendi hisseder. Biz bilemeyiz. Siz de bilemezsiniz. Ama herkes kendi kendini bilir. Ne kadar gaflet içinde olduğumuzu biz biliriz. Herkes bilir. Deve kuşu bir zamanlar, deve kuşu avcıyı görünce kafasını kuma sokarmış. Neden? Avcı beni görmesin diye. Peki avcı görmez mi onu? Bütün gövdesi dışarıda kalıyor. Yani kendi sadece kafasını kuma sokuyor. Kendine karanlık yapıyor. Bak dikkat edin, kendi kendine karanlık yapıyor. İşte biz de öyleyiz. Yani gafletimiz cihetinde sanki bir deve kuşu gibi gaflet kumuna kafamızı sokmuşuz. Günahlar işleniyor. Sanki Allah bizi görmüyor. Avcı nasıl o deve kuşunu bizzat görüyorsa, Rabbim daha da çok güzel görür bizi. İşte değerli dinleyiciler, hastalık ve musibetler bizim bu gafletimizi dağıtıyor. Değil mi? En çok bakın, hastalar durmadan zikir çeker, durmadan tövbe istiğfar ederler. Ya Rabbi şifa ver, ihsan et, lütfet. İşte şu, ondan sonra hastalık bittikten sonra şunu yapacağım, bunu yapacağım der. Ama hastalık biter, yine aynı şekilde herkes için konuşmuyorum. Yani gaflete tekrar dalar. Hatta insanlar bazen dermiş ki, ya öyle ölmüş olan, ya Rabbi beni tekrar dirilt. Tekrar daha şunu yapmadıklarımı yapacağım. Haşa sümme haşa. Rabbim bilmiyorum. Ey kulum, seni tekrar yaratsam aynı hataları yaparsın. Onun için seni diriltmiyorum. Yani kafamızı gaflet kumuna sokmuşuz. Zannediyoruz ki Allah bizi görmüyor. Her anımızı, her halimizi bizzat görüyor ve görecek. İşte hastalık veriyor Cenab-ı Hak. Uyansın, hastalık veriyor. Benim Şafii ismimi durmadan ne yapsın, tesbih etsin. Ya Şafii ya Allah. Subhaneke ya Allah. Taaleyte ya Şafii. Ecrina minen nar bi affike ya Rahman. Subhaneke ya Şafii. Ecrina minen nar bi affike ya Rahman. Yani
Cenab-ı Hak hastalık ve musibetler bizim bu gafletimizi esasında dağıtıyor. Aciz olduğumuzu, zayıf olduğumuzu bize tam hissettiriyor. Hiçbir şey elde edemediğimizi, hiçbir şeye gücümüz yetmediğini, düşmanımız hacatımız nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi, ebedi sahibini, ismini alacağız. Ta bütün günahlardan ve her türlü gafletten kurtulacağız. O zaman onun ismini aldığımız zaman anlıyoruz ki, değerli dinleyiciler, anlıyoruz ki, hissediyoruz ki, kabul ediyoruz ki biz başıboş değiliz. Ey insanlar, ey Müslümanlar, ey insanlar, ey kainatın içindeki olan zerreden ta seyyarata kadar olan her şey, kainat başıboş değil. İnsanlar başıboş değil. Bizler ölümsüz değiliz. Çelikten yapılmış değiliz. Son derece aciziz, son derece zayıfız. Pandemi dönemini düşün. Pandemi döneminde mikroplar vücudumuza girdiğinde ne oldu? Ne oldu? Bir hafta, iki hafta sonra herkes öbür tarafa doğru gidenler çok oldu. Şifa bulanlar da oldu, gidenler de oldu. Haydi gücümüz yetseydi en sevdiklerimiz gözümüzün önünde çektiler gittiler, onları göndermezdik. Çünkü onları biz çok seviyorduk. Annesini, babasını, çevredeki güzel, ondan sonra yakınlarını gönderen nice insanlar var. Demek ki aciziz. Çelikten yapılmış değiliz. Ölümsüz değiliz. Son derece aciziz, son derece zayıfız. İşte bu işte bizi Allah'a gönderiyor. İşte her şeye gücü yeten ve huve ala kulli şeyin kadir. Her şeye kadir olan Allah'a yönelin. Onun hükmüne ram olun. Allah'ın rızasını düşünün, onu razı edin. İşte bizi bu hislerde bizi Allah'a koşturuyor, Allah'a yöneltiyor. Gönlümüzde Allah'a

açma, ona hicret etme ve Allah ile ünsiyet etme arzusu oluşuyor. Ya Rabbi, kusurlarımızı affeyle, bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi. Ona koşmak istiyoruz. Yani bundan daha büyük bir nimet var mıdır? Musibetler bizi Rabbime kavuşmak, Rabbime koşmak bir nevi vesile oluyor. Onun için başımıza gelen... Değer dinleyiciler, bizde bundan daha büyük bir nimet var mıdır? Yok. Allah bizi gafletten uyandırmasa, musibetlerle gaflet uykumuzu dağıtmasa daha mı hayırlı sizce? Ya musibet yani gelsin istemiyoruz. Geldiği zaman diyoruz. Geldiği zaman anlamalıyız ki biz gayrın tarlasındayız. Allah'ımızın razı olmadığı yerdeyiz veyahut Allah'ımızın razı olmadığı bir işi yapıyoruz. Yani İlla ki musibet bizim başımıza gelsin demiyoruz. Geldiği zaman bu şekilde düşüneceğiz. Diyoruz ki işte değerli dinleyiciler, Allah bizi gafletten uyandırmasa, yani geldiği zaman musibetlerle gaflet uykumuzu dağıtmasa ne yapacağız? Daha mı hayırlı olacak? O zaman o hatalara devam edeceğiz. Hataları bırakmamız için Rabbimin bu bize vermiş oldukları ikazları ve şeyleri bir ihsan-ı ilahi, bir ilahi ikaz olarak bileceğiz ve gaflet başımızı gaflet kumundan, gaflet uykusundan çıkaracağız değerli dinleyiciler. Evet, şimdi güzel bir eser size gönderelim. Bu güzel eserden sonra programımızı bütün hızıyla ve güzelliğiyle devam edelim inşallah. Bizleri şu anda kimler dinliyorsa, uzaklarda da dinleyenler var. Fransa'da, ondan sonra daha değişik yerlerde, Avrupa'da İnternet vasıtasıyla bizler dinleyen, Kahramanmaraş'ta dinleyenler var. Şu anda yani kısacası Türkiye'mizin her tarafında dinleyenler varmış ki bize mesajlar geldi. Onlara buradan sevgiler, saygılar, hayırlı işler temenni ediyorum. Rabbim işlerinde başarılar diliyorum ve bizleri de gaflet uykusundan uyandırsın ve üzerimize gaflet uykusu değil Rabbimin nurları saçılsın diyor ve güzel eserle ne yapalım bu güzel eseri? Şu anda bizi dinleyen Türkiye'nin ve dünyanın her tarafı kim dinliyorsa onlara gelsin inşallah.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

Evet değerli dinleyiciler, şimdi bir çok soru sormamız lazım kendi kendimize. Herkes kendine sorsun, soralım beraber. Hadi gelin hep beraber bazı sorular soralım. Ne dersiniz? Yani şu kainatın tılsımını, şu kainatın muammasını, güzel yönlerini açmak için anahtar lazım. Yani sırrı hikmeti, yaratılış nedir? Şu kainatın yaratılışı. Ondan sonra şöyle cevaplar, sorular var, cevaplar var. Mesela bu kainatı kim yarattı? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Evet da sormuşsunuzdur illahi, bu kainat kim yarattı? Veyahut da bu kainat niçin yaratıldı? İnsanlar ve diğer varlıklar nereden geldiler? Nereye gidiyorlar ve necidirler? Yani insanın vazifesi nedir? Bu aleme niçin gelmiştir? Alemdeki bu kadar değişiklikler, bu kadar mesela asırlar kayboluyor, imparatorluklar, devletler gelip gidiyor. Mesela bir zamanlar Osmanlı Devleti vardı. Bir zaman Asr-ı Saadet'te peygamberimiz vardı. Onun devri vardı. Ne oldu? Hepsi değişti gitti. Hikmeti nedir? Niçin bu kadar çok mahluk var? İnsan düşünüyor değil mi değerli dinleyiciler? Bu mahlukata yapılan onca masraf var. Ya biz şöyle kabul edelim. Evimizde bir tane muhabbet kuşu beslerken onun bile bir masrafı var değil mi? Bir evde bir çocuk var, ayrı masrafı var. 4-5 tane evladınız var, ayrı masrafı var. Ya niçin bu kadar çok mahluk ve bu mahlukata yapılan onca masraf var? Sebebi nedir? Niçin bu kadar masraf yapılıyor? Veyahut da niçin hepsi farklı renklere boyanmış? Çiçeklere bakıyorsun, 300 binden ziyade daha da fazla çiçekler çeşit çeşit renklere boyanmış. Renkleri var, kokuları var, hayvanlar çeşit çeşit değil mi? Elmalar, meyveler, bak bir meyve yeşili var, kırmızısı var, ondan sonra var da var, ekşisi var, tatlısı var. Yani niçin hepsi farklı renklerde, farklı tatlarda, farklı şekillerde? Neden farklı şekillerde yaratılmış ve farklı cihazlarla ondan sonra teşhis edilmiş? Herkesin elbisesi ayrı. Şöyle hayvanlar alemine bir bakın, bir zürafaya bir bakın, bir ondan sonra ne bileyim. Bütün hayvanların renkleri, derileri, şekilleri, her şey ayrı ayrı. Cihaz öyle şekilde teşhis edilmiş ki çok farklı. Yılanların renkleri, akreplerin, böceklerin değil mi? Hepsinin renkleri ayrı ayrı. Yani niçin hepsi farklı renklere boyanmış, farklı şekillerde yaratılmış, farklı cihazlarla teşhis yani donatılmış? Bunlar şöyle insan bir tefekkür etse, niçin bütün mahlukat insana hizmet ediyor? Ha düşünün. Bütün mahlukat kime hizmet ediyor? Bizlere, insanlara hizmet ediyor. Güneş sıcaklığıyla, parlaklığıyla değil mi? Bize hizmet ediyor. Bitkilere, hayvanlara, hayvanlar, bitkiler tekrar bize hizmet ediyor. Öyleyse hayatın manası nedir? Hikmeti nedir? Neden biz Cenab-ı Hak bize hayat vermiş, can vermiş? Bak hayat, hayat. Hayat olmasa konuşamayız, canımız olmasa konuşamayız. Her şeyin bir sebebi varsa hayatın sebebini söyleyebilir misiniz? Can. Can var ya, bir topluğuna batırın bakayım bir parmağınızın ucuna. Nasıl sızlarsınız değil mi? Demek ki bir canımız var, bir hayatımız var. Peki bu hayatın manası, hikmeti, ölümün sırrı ve hakikati nedir? Hiç bunları kendimize sorduk mu? Değil mi? Yani bütün mahlukata yapılan masraflar, bu çok mühim bak. Mesela şu güneşin bir günlük masrafı, herkes elektrik faturalarını ay gelince ondan sonra elektrik faturaları veyahut da doğalgaz faturalarını çok ödüyoruz değil mi? Ve ödediğimiz bazen hele kışın doğalgaz faturaları çok kabarık geliyor. Bir masraf işte, düşün. Güneş her gün güneş doğuyor batıyor, doğuyor batıyor. Masrafı ne kadar biliyor musunuz? Yeryüzündeki denizler, bak denizler yakıt olsa, ağaçlar yakıt olsa bir günlük masrafını karşılayamıyor. Bir günlük, ha dikkat edin, bir günlük. Karşılayamıyor, bu acayip bir şey. İşte demek ki bu mahlukata yapılan onca masrafın sebebi nedir? Niçin hepsi farklı renklere boyanmış, farklı şekillere yaratılmış, farklı ondan sonra şekillerde donatılmış? Tavus kuşuna bakın, serçeye bakın, muhabbet kuşuna bakın.
papağana bakın, hepsi ayrı ayrı değil mi? Farklı cihazlarla onlar donatılmış. Hepsi de aynı şekilde hizmet ediyor. Kime? İnsanlara hizmet ediyor. Öyleyse hayatın manası, hikmeti, ölümün sırrı ve hakikati nedir? Bizler ölünce nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz değerli dinleyiciler? Ölünce nereye gidiyoruz? Allah korusun. Gideceğiz bak, gidiyoruz bak. 2 kere 2 4. Gidiyoruz, gideceğiz. Nereye gideceğiz? Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Yaşasın zalimler için koca cehennem, yaşasın Müslümanlar için de koca cennet. Müslümanlar cennete, imanla kabre girenler cennete, girmeyenler ve Allah'ı inkar edenler ilel cehennemi zümera. Halidine fiha. İşte bu ve bunlar gibi nice sorular var değerli dinleyiciler. Öyleyse bunlara bir anahtar lazım, anahtar. Bu sırları açacak, bu sırları bize gösterecek, bu sırların hikmetini anlatacak ve o kapıyı açacak bir anahtar. Hangi anahtar o da? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur diyeceğiz, ona kul olacağız. La ilahe illallah. La ilahe illallah da şöyle bir müjde var ki, hadsiz hacata müptela, hadsiz hacata ihtiyacı var. Hassiz düşmanlarla düşmanları var bir insanın, bizim aciz bir insanız. Nihayetsiz ihtiyacımız var, nihayetsiz düşmanımız var. Hassiz hacata müptela, nihayetsiz adamın hücumuna hedef oluyoruz. Bizler şu kelimede, yani la ilahe illallah kelimesinde öyle noktaya istinat buluruz ki, dayanılacak bir nokta, noktaya istinat buluruz ki işte o anahtarı bu şekilde açarız. Bütün mahlukata ondan sonra nereden gelip nereye gidiyoruz? Bizler ölünce nereye gideceğiz? Allah'a inananlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı peygamber kabul edenler, imanla kabre girenler cennete gidecek. La ilahe illallah. Allahu la ilahe illallah, hayyul kayyum. İşte bu

Anahtar. Değerli dinleyiciler, 7. sözde anlatmıştık. Yani Allah'a inanan, ahirete inananlar ne olacak? Biiznillah bu kainatın kapalı yönü, bu yukarıda sorduğum bütün soruların cevabını bunun içinde işte. Anahtar elimizde. Allah'a iman, ahirete iman. Diyoruz ki bu şekilde hareket edersek. Değerli dinleyiciler. Yani kısacası bana açık olmasına, mana çok açık esasında. Bunun sebebi şu: kişi bazen bir herhangi bir eser okurken, herhangi bir şeyi dinlerken, yani eserler, kitap okurken gazete gibi okumayacağız. Hızlıca okumayacağız. Müteenni ile güzel bir şekilde anlayarak. İşte burada ey nefsim diyeceğiz kendi kendimize. Herkes diyecek ki ey nefsim, ey insanlar, hayat-ı faniyeyi, fani hayatı yaptık da ne oldu? Dünya hayatını düşündük de elimize ne geçti? Şöyle bir zengin bir insan düşünün. Dünyada eline geçmediği imkan kalmamış. Araba istemiş Cenab-ı Hak buna. Arabalar vermiş. Fabrika istemiş, fabrikalar vermiş. İş istemiş, işler vermiş. Aş istemiş, aşlar vermiş. Yani. Cenab-ı vermiş de vermiş. Yani kısacası vermiş ama acaba bu insan veyahut da bu insanlar, bu kadar mal mülk verdiğim insanlar hayatı faniyeye esas maksat mı yapacaklar, yoksa benim rızamı mı düşünecekler, şükür mü edecekler? Hayatı faniyeye esas maksat yapanlar da ne oldu? Soruyorum. Karun'un bir sürü malı vardı da ne oldu? Nice zengin insanlar vardı, arkada mal mülk bıraktı. Bütün çocuk mirasçılar karşı karşıya geldi, birbirini öldürdü, birbirini bıçakladılar. Yani hayat-ı faniye esas maksat yapmamamız gerekiyor değerli dinleyiciler. Yaparsak ne oluyor? Yaptık da ne oldu? Herkes düşünsün, yapanlar dünya hayatını, dünyada ben huzurlu olacağım, daha dünyaya mı geleceğim diyerek dünyanın her türlü nimetlerinden istifade edip de Rabbimi ve ahireti düşünmeyenlere ne oldu? Hatta onlar diyecekler ki en sonunda, keşke toprak olsaydık da bu hale düşmeseydik. Keşke tekrar yaratılsam da aynı hatalara düşmeyeceğim. Ama tekrar yaratsa Cenab-ı Hak aynı hataya düşecekler. Yani görünüş itibariyle cennet içinde olsa da o gibi insanlar hayat-ı faniyeyi, fani hayatı, dünya hayatını, yani geçici dünya hayatını esas maksat yapsa, zahiren cennette kendini cennette hissetse bile ölüm aklına geliyor ya. Öleceksin diyor. Öleceği aklına geldiği zaman malı mülkü gözünün önüne geliyor. Arabasından ayrılamıyor. Gayrimenkulleri var. Fabrikalar var. Bankalarda dolarlar. Ondan sonra bir sürü hesabı var. Ha, bütün o lezzetini, o şeyi kaçıran hemen bir ölüm. Bak, öleceksin insanoğlu. Gideceksin insanoğlu. Öleceksin. Ama seninle üç şey senin arkanda gelecek. Üç şey sen ölürken tabutun arkasında seni takip edecek. Sevdiklerin, malların ve amelin. Bunlardan ikisi dönecek ey insanoğlu. İkisi dönecek. Biri seninle kalacak. Malın, mülkün, her şey geride kalacak. O sevdiğin arabalar, o sevdiğin malın, mülkün, ne kadar neyi seviyorsan, o fabrikaların, her şeyin, bankadaki hesapların, her şey arkada kalacak. Öldükten sonra sevdiklerin seni götürecekler, omuzlarında öyle hızlı götürecekler ki yeter ki bu buradan gitsin, kokmasın. Çünkü kokar böyle, mesela bu diyelim ki dikkat etmesen bir gün içinde kimse onun yanına, annesi de vefat etse yanına yaklaşamaz, babası da vefat etse yanına yaklaşamaz. Eğer morga konmamış ise, dışarıda kalmışsa kokudan derhal onu gömmek, derhal toprağa gömmek gerekir. Ve sevdiklerini sen omuzunda öyle hızlı götürürler ki kabre koyarlar, bizzat kendileri indirirler ve tekrar oradan çıkarlar, eline kürekler alırlar ve senin üzerine o toprağı, onlar en çok sevdiklerin sana toprak atarlar. Ha, bunlar geldiler ama o sevdiklerini sen orada bırakır, tekrar döner evine gelir. Ama sen yalnız kalırsın. Neyle? Amelinle, amellerimizle baş başa kalırız. İşte eğer hayat-ı faniyeyi, fani hayatı, fani dünyayı esas maksat yapmışsak,
Bu dünyada cennet gibi yaşamışsak bu sefer başladı cehennem gibi hayat. Kabirde başlıyor. Cehennem çukurlardan bir çukur oluyor. Allah korusun, oradan da eğer imanla kabre girmemişsek doğrudan cehennem çukurunda kalacağız. Daha sonra doğrudan doğru cehenneme gidilecek. Hala aklımızı başımıza almayacak mıyız değerli dinleyiciler? Hala aklımızı başımıza almayacak mıyız? İşte hem şöyle bir bakalım ya, hayat-ı bakiye ciddi, eğer hayat, dünya hayatını bu şekilde, dünyanın eğlencesini, zevkini, sefasını ön plana çıkarıp da baki ebedi hayatı ciddiye almazsan ne yaparsın? Hem dünyadaki saadet hem de ahiretteki saadeti kaybedersin. Ama gelelim ebedi hayatı, Cenab-ı Hakk'ın rızasını, ahirete inanmayı, Allah'a inanıp da onun emirlerine sahip çıkarsak, emirlerini yaparsak saadet-i dareyne, yani programımızın ismi de saadet-i dareyn, hem dünya hayatına, hayat dünyada rahat ederiz hem de ahirette rahat ederiz. İşte diyoruz ki gelin, ben önce nefsime söylüyorum. Herkes nefsine söylesin. Gelin ey insanlar, ey nefsim, ey bu de sohbeti benimle beraber dinleyenler, dinleyen kardeşlerim, ablalarım, abilerim, büyüklerim. Gelin, ne zaman bu kafileye katılacağız? Rabbimin rızasını kazanmak için çalışan bu kafileye ne zaman katılacağız? Ne zaman? Zamanı var mı? Hiç zamanı yok. Hemen katılacağız. Hemen ne yapacağız? Rabbimin rızasını kazanmak, iman hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini hem yaşayıp yaşatmak için böyle bir kafile var. Bu kafileye katılırsak saadet-i dareyine, dünyada ve ahiretteki huzura kavuşuruz. Yoksa Allah korusun, aklımızı başımıza almaz isek netice belli. Rabbim kısa zamanda bu kafileye katılmayı, Rabbimin rıza kafilesine, razı etme kafilesine katılmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin inşallah.

0: hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık senin, ne can bulur, kalp senin.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073. Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımızda

0: yorumlarınıza bekliyoruz. Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şefaat kıl ya Resulallah.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

Evet değerli dinleyiciler, bu bölümde biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gelişi, tekrar Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri'nin evinde kalması, oradan bahsediyorduk. Devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Mihmandar-ı Fahri Alem, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mihmandarı, aynı zamanda her şeyiyle mükemmel, evinde kaldığı mübarek bir zat Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri der ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evime şeref verdiği zaman alt kata inmişti. Ben ve zevcem Ümmü Eyyub ise yukarı katta bulunuyorduk. Anam, babam, canım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. Benim yukarıda olmamı, senin ise altta bulunmanı hoş görmüyorum. İçime sığmıyor. Rahatsız oluyorum ya Resulallah. Bu durum bana çok ağır geliyor. Sen yukarı çık, orada bulun. Biz de aşağı inelim de orada oturalım der. Mübarek zat Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bize daha uygun, daha münasip hizmet açısından. Sen yukarıda kalmaya devam et der. O sırada içinde su bulunan testi kırılıyor değerli dinleyiciler. Yukarıda, üst katta ya Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri. İçinde su bulunan testi kırılınca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine damlayıp onu rahatsız etmesinden korkarak zevcemle, yani hanımımla tek örtüneceğimiz kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdı ki alta su damlamasın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rahatsız olmasın. Resul-i Kibriye Efendimiz fazla ziyaretçi geleceği için, tam hoş geldine geliyorlar, Peygamberimizi görmek istiyorlar, gelenler, gidenler, ondan sonra her şeyle böyle alt kat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için daha uygun. Onlarla rahat görüşüp konuşabilme düşüncesiyle alt katı Peygamberimiz tercih ediyor tabii ki. Ancak büyük iman sahibi Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri rahatsız oluyor. Zevcesinin gönlü bir türlü rahat etmiyor. Hem kendisinin hem de zevcesinin gönlü yukarıda oturmaya, kalmaya rahatsız oluyorlar. Yani alt kata inmek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı üst kata çıkarmak istiyorlar. Ebu Eyyub mübarek o zat bir gece uyanır ve bu duygunun tesiriyle bir türlü uyuyamaz bir daha. Uyuyamıyor. Yani hep onu düşünüyor. Peygamberimiz keşke üstte olsa, biz altta olsak. Uyuyamıyor. Uykusu gelmiyor. Ufak tefek eşyalarını evin başka tarafına taşıdılar ve orada uykusu sabahladılar. Ta ki aynı Peygamberimizin kaldığı odanın alt tarafına, orada sakince, biz burada girmeyelim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı üzmeyelim, rahatsız etmeyelim düşüncesiyle uykusu sabahlamışlar. Sabah oluyor. Hazreti Eyüp, Ebu Eyüp radıyallahu anh olanları Efendimiz'e anlatır. Peygamber Efendimiz yine aşağısı bana daha uygundur ya Ebu Eyüp der. Fakat büyük sahabe buna daha fazla tahammül edemez. Ya Nebiyallah, ya Resulallah, ben yukarıda, siz aşağıda olmazdır. Olmaz ya Resulallah. Biz yukarıda, siz aşağıda olmaz. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki üst kata, tamam, Ebu Eyyub ve zevcesi de Ümmü Eyyub ise alt kata taşınıyorlar. Tamam diyorlar, ben üst kata çıkayım, siz de alt kata taşının. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri'nin mütevazi evinde tam 7 ay kalıyor. 7 ay. Bu zaman zarfında Medineli Müslümanlar bu eve yemekler taşıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ihtiyaçlarını yerine getirmekle birbiriyle adeta yarışıyorlar. Öyle. Kim yarışmaz ki? Kim hizmet etmez ki? Hatta mesela köylerde veyahut da daha önce köylerde olsun, değişik yerlerde imamlar bekarken imamlara köylüler böyle yemek yağdı. Bir imam düşünün, bir hocaya bu kadar iltifat ederlerse iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e nasıl iltifat edilir değil mi?
İşte Hazreti Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri'nin evine yerleşen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Medineli Müslümanlar her gün muntazam yemek getirirler. Her şeyle yarışırlar, hizmet ederler. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri ise devamlı akşam yemeklerini hazırlar. Hazırladıkları yemeklerden geri kalanında teberrüken yerlerdi. Yani hem önce Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yemesini daha sonra kendileri yerlerdi. Yine bir gece soğanlı veya sarımsaklı bir yemek yapıp göndermişler tabi Müslümanlar. Soğanlı veya sarımsak işte hem soğan da var içinde sarımsak da var. Böyle bir yemek yapmışlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama göndermişler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bak dikkat edin derdini yemeği geri çeviriyor. Yani soğanlı veya sarımsaklı yemeği geri çeviriyor. Ebu Eyyub radıyallahu anh yani yemekte Resulullah'ın parmaklarının izini görmeyince feryat ederek yanına gider. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen akşam yemeğini geri çevirmişsin. Neden? Neden çevirdin geri? Niçin çevirdin ya Resulallah? Yememişsiniz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o sebzede bir koku hissettim. Ondan yemedim. Ben arkadaşım Cebrail'i rahatsız etmek istemedim buyurdu. İlave etti, insanı rahatsız eden şeyden melekler de rahatsız olurlar ya Ebu Eyyub der. Yani meleklerin rahatsız olacağı şeyi ben yapmam der. Bunun üzerine Ebu Eyyub radıyallahu an ya Resulallah yoksa o yemek haram mıdır diye sorar. Hayır, haram değil. Hayır, fakat ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmadım der. Yoksa o yemek haram değil ama kokusundan dolayı ondan hoşlanmadım. Ebu Eyyub Hazretleri de radıyallahu anh senin hoşlanmadığın şeyden ben de hoşlanmam ya Resulallah der. Bir daha sarımsaklı ve soğanlı bir yemek yemekten çekinir. Yani koku veren, etrafı rahatsız eden, melekleri rahatsız eden kokudan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam uzaklaştığı gibi ben de diyor uzaklaşırım. Hazreti Ebu Eyyub Nebi Muhterem Efendimizle Hazreti Ebu Bekir Es-Sıddık'a kafi gelecek iki kişilik yemek yapıp getirmiş. Yine mucizeli bir yemek ziyafeti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir her ikisine kafi gelecek iki kişilik yemek yapıp getiriyor. Peygamber Efendimiz ona git Ensar'ın eşrafından bana 30 kişi çağır diye emreder. Hazreti Ebu Eyyub emri yerine getirir. 30 kişi gelip yediler. 2 kişilik yemekten 30 kişi gelip yediler. Sonra yine ferman etti. 60 kişi daha çağır. Ya Ebu Eyyub 60 kişi daha çağır der. Onlar da gelip yediler. Yani 60 kişi daha davet etti Ebu Eyyub Ensar Hazretleri. Onlar da gelip yediler. Efendimiz sonra tekrar 70 kişi daha çağır. Ya Ebu Eyyub der, ferman eder. Hazreti Ebu Eyyub bu emri de yerine getirir. 70 kişi daha gelip yediler. Ve Hazreti Eyyub der ki radıyallahu anh, kaplarda yemek daha aynen duruyordu. 2 kişilik yemek yapmıştım. 30 kişi geldi yedi, 60 kişi geldi yedi, 70 kişi geldi yedi. Yani baktım yemekler aynı, hiç değişmemiş. Bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyet'e girip biat ettiler. Gözleriyle gördüler mucizeli bir yemek ziyafetini. Bizzat gördüler. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ne yaptılar? Biat ettiler. O iki kişi için yaptığım yemeğimden 180 kişi yemiş oldu. 30, 60, 70... 180 kişi. Bu Resul-i Ekrem Efendimizin, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mucizeli bir yemek ziyafetiydi değerli dinleyiciler. İşte yemekteki ziyafet, yemekteki mucizeli ziyafet. Berekete dair olan bu mucizeler gösteriyor ki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, umuma rızık veren ve rızıkları halk eden, yaratan bir zat-ı rahim ve kerimin sevgili memurudur, sevgili Resulüdür.
pek hürmetli bir kuludur ki rızkın, yani rızıklar ne yapıyor? Cenab-ı Hak iki kişilik yemeği bu kadar insanlara getiriyor. Ona hiçten ve sırf gayıptan ziyafetler gönderiyor Rabbim. İşte yeter ki biz dedik ya, dünyayı, hayatı dünyeviye, dünyevi hayatı gaye maksat yapanlar rezil rüsvay olur. Ebedi hayatı gaye, ebedi hayatı esas tutanlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi ve bütün o sahabeler gibi, işte görüyor, her şeyde bir bereket, her şeyde bir mucize. Yani Zat-ı Rahim ve Kerim'in sevgili memur olduğunu, Resul olduğunu ne yapıyor? İspat ediyor ve o kadar insanlar da biat ediyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, değerli dinleyiciler, Medine'ye hicret ettiklerinde, Medine'ye geldiklerinde Müslümanların kullandıkları kendilerine mahsus bir tarihleri yoktu o zaman. Yani daha herhangi bir tarih, herhangi bizim gibi ondan sonra herhangi bir tarih yoktu. Bunun üzerine Efendimizin hicretini başlangıç kabul ederek, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gelişinden bir ay, iki ay sonra diye hicri tarih kullanmaya başladılar. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Dar-ı Beka'ya irtihaline kadar bu da bu suretle kullanıldı. Yani fakat sonra kesildi, kullanılmadı. Hazreti Ebubekir'in hilafet zamanıyla Hazreti Ömer'in hilafetinin 4 senesi böyle geçti. Sonra resmi muameleler ve medeni münasebetlerin vakitlerini belli etmeye ve tayine ciddi gerek duyuldu, ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine Hazreti Ömer ashabı topluyor, sahabeleri topladı. Onlarla istişare etti. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri Peygamberimizin vefatı zamanının esas alınmasını, Talha bin Ubeydullah Hazretleri Efendimizin peygamber olarak gönderiliş tarihini, Hazreti Ali Kerremallahu Ece Resulü Kibriya'nın Medine hicretlerini, başkaları ise Efendimizin doğum gününün tarihe başlangıç olarak kabul edilmesini teklif ettiler. Yani bir toplandılar sahabeler, herkes bir şey teklif ediyor. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri Peygamberimizin vefat zamanını, Talha bin Ubeydullah Hazretleri Efendimizin peygamber olarak gönderildiği tarihi, Hazreti Ali radıyallahu kerremallahu veçhe Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicretlerini, başkaları ise Efendimizin doğum gününün tarihi başlayan bu tarihe başlangıç olarak kabul edilmesini teklif ediyorlar, teklif sunuyorlar. Böyle bir teklif. Hicretin 17. veya 16. yılında toplanan bu şuranın neticesinde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın teklifi üzerine ittifak edilir. Yani Hazreti Ali ne demişti? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicretlerini başlangıç kabul edelim dediğinde hep bunda ittifak ettiler. Ancak hangi ayın başlangıç olarak kabul edileceği hususunda bir mutabakata varılmadı. Abdurrahman bin Af Hazretleri haram ayların ilk olduğu için Recep'i, Talha bin Ubeydullah Müslümanların mübarek ayları diye Ramazan ayı, Hazreti Ali radıyallahu anh kerremallahu vece yine sene başıdır diye Muharrem'i başlangıç olarak teklif etti. Yine bu sefer günleri de teklif ediyorlar. Bu hususta yine Hazreti Ali'nin radıyallahu anh teklifi kabul edildi. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh, ben ilmin şehri isem Hazreti Ali radıyallahu anh kerremallahu o ilmin kapısıdır. Dünyanın başlangıcından kıyamete kadar ne kadar sorular var ise sorun, ben cevap vereceğim sözümden, sözümden diyor. Yani şey yapanlar, şüphe edenler zelil olur diyor Hazreti Ali radıyallahu anh kerremallahu veçhe. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh'ın teklifleri kabul ediliyor. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine hicretlerinin başlaması, diğer taraftan gün olarak da Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sene başıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh ise sene başıdır diye Muharrem'i başlangıç olarak teklif ediyor, o kabul ediliyor. Evet değerli dinleyiciler, böylece de hicri takvim belirlenmiş oluyor ve hicri yılbaşımızı da tekrar tekrar mübarek olsun Rabbim, yar ve yardımcımız olsun inşallah. Değerli dinleyiciler, şimdi devam ediyoruz. Mekke devrinin bir hulasasını şöyle bir ben anlatmak istiyorum.
Mekke döneminde bayağı Mekke dönemi şöyle bir anlatacağım ama vaktimiz de çok az kaldı. Yarın inşallah devam ederiz. Mekke devrinin bir hulasasını sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Bizden Radyo Nida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz. Şöyle bir başlangıç yapalım, bir giriş yapalım. Vaktimiz var. Şöyle 11'e kadar vaktimiz var. Biraz geç kaldık bugün. Trafik sıkışıklığı var idi. Gerçekten sanki birinci viteste geldik ama hep böyle yavaş yavaş çok sıkışıktı. Sanki İstanbul'un trafiğini andırdı Bursa'nın trafiği sabah sabah. Geç geldik biraz. Devam edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine hicretleriyle, değerli dinleyiciler biliyorsunuz, 13 senelik Mekke devri geride kalmış oluyor. 13 senelik Mekke devri geride kalmış oluyor. Medine'ye geldikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmesiyle 13 senelik Mekke devri geride kalıyor. Mekke devri. Mekke'de 13 sene geçirmiş. İslam tebliğ tarihinde mühim bir yer işgal eden bu devreyi burada tekrar şöyle özetlemek istiyorum. Hususan Peygamber Efendimizin bu devredeki tebliğatını bir kere daha nazara vermekle birçok fayda olacağını düşünüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miladi 610 yılında Cenab-ı Hak tarafından peygamber olarak vazifelendirildiği zaman Hira Dağı'nda, o mübarek dağda, inşallah gidersiniz, ziyaret edersiniz. Nur Dağı, çok mübarek bir dağ. Yani insan böyle çıkarken kuş gibi uçarak çıkıyor sanki, inerken o mübarek yeri ziyaret ettiği için tekrar böyle o kadar feyiz veriyor ki. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak tarafından peygamber olarak görevlendirildiği zaman, vazifelendirildiği zaman o günün Arap cemiyeti bütün dünya ile birlikte tarihinin en karanlık ve vahşetli devrini yaşıyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce Arap cemiyeti öyle ki bütün dünya ile birlikte sadora değil ha, tarihinin en karanlık ve vahşetli devrini yaşıyor. Cehalet dönemi, vahşet dönemi. Yani içinde bulunduğu cemiyeti ve bütün insanlığı bu zulmet, bu vahşetten kurtarma vazifesi ise kime veriliyor? İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme veriliyor. Yani bütün dünya ile birlikte tarihin en karanlık ve vahşetli devrini ve içinde bütün insanlığı bu zulmet vahşetten kurtarma vazifesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tevdi ediliyor ve veriliyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, onu peygamber olarak gönderen Cenab-ı Hak, aynı zamanda İslam'ı neşretme ve yaşayıp yaşatma vazifesinde nasıl hareket etmesi gerektiğini de bildiriyor Cenab-ı Hak. Ey Resulüm, şöyle şöyle hareket edeceksin, böyle böyle hareket edeceksin. Yani İslam'ı bu şekilde sen yayacaksın, neşredeceksin. Senin vazifen budur. Peygamber Efendimiz de bu emirlere göre hareket tarzını tayin ve tespit etmiştir değerli dinleyiciler. Vahşet aslında cehalet döneminde hayata her yönüyle yepyeni bir düzen ve şekil vermeye başlamış Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hele o zamanın vahşi adetlerine son derece mutaassıp öyle bir kabileler, öyle bir cemiyetler var ki Arap cemiyeti. Çok güç. Yani onların o hareketlerini vazgeçirmek çok kolay değil. Yani bir insan düşünün, kendi evinde veyahut da kendi alışkanlığı var. Ben söylemek istemiyorum. En basit bir sigara alışkanlığını insan kendi sigara bırakamıyor değil mi? Veyahut da evladı alışmıştır, çevresi alışmıştır, sevdikleri alışmıştır. Onu bıraktıramıyor. O zaman düşünün. Yani o zamanın vahşi adetlerine son derece mutaassıp, inatçı, öylece kavimler var ki, öyle şeyler, kabileler var ki, yani Arap cemiyeti içinde bu işin daha güç olacağı şüphe yok. Ya onlar o şeyden, o taassuplarından nasıl kurtaracak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? İnatçı cemiyet, inatçı kabileler, mutaassıp, yani tamamen öyle bir biz bu işi yaparız, kimse de karışamaz diye. Çok güç olacak ama bu şeylerde, adetlerden vazgeçirmek. İşte içinde yaşadığı cemiyetin hususiyetlerini,
mizaç ve fikirlerini çok iyi bilen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu sebeple peygamberlikle vazifelendirilir. Hemen o görevi alır almaz, o vazifeyi alır almaz ortaya atılıp açıktan davete girişmedi. Ne yaptı? Peygamberliğini ve İslam dinini açıktan ilan etmedi. Ne yaptı? Bunun yapılabilmesi için zamana ihtiyaç olduğu kadar lehte de bazı şartların doğması gerekiyordu. Biraz tedbirli olması gerekiyordu. İşte iman ve İslam'a davete ilk önce en yakınlarından başladı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Hemen çok dikkatli teenniyle. Çünkü karşısında ondan sonra vahşet ve dehşet aslını yaşayan insanlar var. Taassup ehli var. Yani adetlerine sımsıkı sarılan bir kavim var. İşte onlardan dışarıdan başlamadı. Ne yaptı? İlk önce en yakınlarından başladı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Peki ilk yakını nedir? İlk defa zevcesi Hazreti Hatice Kübra radıyallahu anhadan başladı değil mi? Onu anlattı İslam dinini, peygamber olduğunu, peygamberliğinin geldiğini, o vazifeni verildiğini. Hazreti Hatice annemizi anlattı radıyallahu anhaya. Hazreti Hatice radıyallahu anha annemiz onun peygamberliğini tasdik ederek derhal Müslüman oluyor elhamdülillah. Daha sonra devam ediyor, sadece eşiyle bitmiyor bu iş. Yine en yakın olan ve 4-5 yaşlarından beri yanında ve terbiyesinde bulunan çocuklardan, zaten kadınlardan ilk Müslüman Hazreti Hatice radıyallahu anha, çocuklardan da Hazreti Ali. 4-5 yaşlarından beri yanında ve terbiyesinde bulunan Hazreti Ali radıyallahu kerramallahu veçhe İslam'ı anlatıyor, davet ediyor. O da Müslüman oluyor. Müslümanlıkla şeref oluyor, şerefleniyor. Bundan sonra ailesi dışında en çok güvendiği kimselere İslam'ı ve İslam'ı anlatmaya başlıyor. En çok güvendiği kişilere bak. Önce eşine, sonra en çok yakın Hazreti Ali radıyallahu kerramallahu veçhe. Sonra ailesi dışında en çok güvendiği kimselere iman ve İslam'ı anlatıyor. Bunların başında kim geliyor sizce? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh vasıtasıyla da birçok kimse İslam'a giriyor. Ya Resulallah sen ne dediysen doğrudur, sadakte diyor. Sadakte ya Resulallah, sadakte ya Muhammed. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın tebliği bu şekilde başlıyor değerli dinleyiciler. Bu da bize bir örnek olması lazım. Ya biz de ne yapacağız? İslam'ı en yakınımızdan, eşimizden, çocuklarımızdan, çevremizden bu şekilde İslam'ı en güzel şekilde yaymaya, anlatmaya, yaşamaya ve önce yaşayacağız, sonra yaşatmaya başlayacağız. Tekrar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gizli davet devresinde, gizli tabi o zaman açıktan ilan etmiyor, gizli bir şekilde Peygamber Efendimiz bizzat son derece tedbirli ve ihtiyatlı davrandığı gibi ilk Müslümanlara da aynı tedbir ve ihtiyatı göstermelerini ısrarla tavsiye ediyor. Siz de benim gibi benim metodumu takip edin, gizli açık olarak yapmayın, size zulmederler. Çünkü karşıda taassup ehli kavimler var. Kabileler var, kendi adetlerine çok bağlılar, onlarla mücadele zor olur. Yani siz de tedbirli gidin, ihtiyatı elinizden bırakmayın. İşte Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri Müslüman olduğu zaman ona tavsiyesi şu olmuş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın tavsiyesi bu olur ve bu tavsiyeden sonra da bu tavsiyeyi aldıktan sonra. Evet değerli dinleyiciler, ne yapalım? Programımızı yarına bırakalım, devamını inşallah. Diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ya Ebu Zer, sen şimdi bu işi gizli tut ve memleketine dön git. İşi açığa vurduğumuzu haber aldığın zaman gel. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tavsiyesindeki hikmet ve sebebi, imanından gelen coşkunlukla bir anda düşünemeyen Ebu Zer henüz zamanı değilken Mescid-i Haram'a gidip açıktan açığa Müslümanlığını ilan ederken müşriklerin öldürücü darbelerinden ancak Hazreti Abbas'ın yardımıyla kurtulabilmiş. Yani onlara darbe vuracağını biliyor. Çok dikkat et diyor. Ya Ebu Zer, sen şimdi bu işi gizli tut ve memleketine dön git.
İşi açığa vurduğumuzu haber aldığın zaman gel dediğinde, Efendimizin bu tavsiyesindeki hikmet ve sebebi, imanından gelen coşkunlukla ne yapıyor bir anda? Düşünemeyen Ebu Zer radıyallahu anh, henüz zamanı değilken Mescid-i Haram'a gidiyor, orada o kabilelerle tartışıyor. Açıktan açığa Müslümanlığını ilan ediyor. Müşriklerin öldürücü darbe vurmaya çalışıyorlar ki oradaki müşrikler de. Kim kurtarıyor? Başta Rabbimin yardımıyla, Hazreti Abbas'ın yardımıyla kurtulabiliyor. İşte değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tam 3 sene böyle gizlice tebligatına devam etmiş. Bu zaman zarfında, safında yer alanların sayısı ancak 30 kadar olmuş. 3 sene gizliden gizliye ne yapıyor? İslam'ı anlatıyor. 3 sene anca 30 kişi etrafında Müslüman oluyor. Ve daha sonra yarın daha anlatmaya devam edeceğiz. Derdimiz bizden. Radyo Nida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz. Buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Rabbim bu anlattıklarımızı önce nefsimin yaşamasını, bana nefsime tesir etmesini, Rabbim nasip ve müyesser eylesin, sonra sizlere Cenab-ı Hak nasip eylesin. Değerli dinleyiciler, nasip olursa Konya'ya gidiyoruz. 27 Haziran akşamı. 27 Haziran akşamı saat 11'de çıkacağız. 28 Haziran Konya'mızı, Mevlana Hazretleri'ni ziyaret edip geleceğiz. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz 0540-224-1073'ten ulaşabilirler. Umre'ye gidiyoruz. Umre'ye gitmek isteyenler yine arasınlar. Acele etsinler, pasaportlarını getirsinler. Gitmek isteyenler, vaktimiz daralıyor. Bir an evvel pasaportlarınızı getirin. Sizlere inşallah gönderelim. Gidin. Biz şimdi hayalen olsun Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret ediyoruz. Siz gerçekmiş gibi. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Nebiyallah diyeceksiniz. Peygamberimizi ziyaret edip Kabe'yi tavaf edip umrelerinizi yapıp geleceksiniz inşallah nasip olursa. Tekrar Konya'dan sonra İstanbul turumuz var 11 Temmuz. 11 Temmuz'da 12 Temmuz gezip geleceğiz. Yani İstanbul turumuzu tekrar istek üzerine yapıyoruz. Ve bu şekilde inşallah turlarımız var. Bursa turunu yapacağız. Güneydoğu Anadolu, yani bir 7 gece 8 gün yine bir turumuz olacak. Bunları biz sizlere açıklayacağız. Bizden Radyo Nida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz.

Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073. Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır.
1: Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
1: Üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073. 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherler

0: ve hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz Hacı Adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Şefaat kıl ya Resulallah.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabun Suresi 15. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibu kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlulukteten min lisani yefkahu kavli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında, Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halikimize, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, bağlarında, bahçelerinde, fabrikalarında, atölyelerinde, her neredeyse siz değerli kardeşlerimizi selamların en güzeliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyerek selamlıyoruz.

0: Allahu Teala iyiliklerinizi, güzelliklerinizi, Mevlam sevaplarınızı, hayırlarınızı arttırsın. Ömrünüzü uzun, amellerinizi güzel, rızkınızı helalinden bol eylesin. Rabbimiz Teala gelecek ömrünüzü geçmiş ömrünüzden daha hayırlı eylesin. En güzel gününüzü, en güzel anınızı Rabbinize kavuştuğunuz an, gün eylesin. Değerli kardeşlerim, öyle bir anınız, öyle bir gününüz olsun ki rahmet melekleri sağanak sağanak yağsın. Azrail aleyhisselam en güzel haliyle huzurunuza çıkıp ni'mel abd, ne güzel kuldum böyle, rahmet melekleriyle geldim, cennet kokularıyla geldim, cennet elbiseleriyle geldim, müjdeler olsun sana dediği an olmayı, en güzel anımız böyle olmayı cümlemize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Bir imtihandayız, dünya imtihanındayız. Biliyorsunuz şu anda yaza doğru girmemiz hasebiyle artık imtihanlar, yok LGS'ydi, yok KEPES'ydi, yok efendim yüksek öğrenim YKS'ydi, hazırlanıyor çocuklar, hazırlanıyor. Ne için? Dünya için. Kazanırsa kazandım diyor, çalıştım ben diyor değerli kardeşlerim. İşte bir ömür boyu çalışıp didinip uğraşıp sabredip Allah ve Resulünün gösterdiği ölçüde yaşayıp sonra öyle bir ana gelelim ki rahmet melekleri sağanak sağanak yağsınlar. Azrail aleyhisselam en güzel suretiyle huzurumuza gelsin. Cennet kokularıyla, cennet libaslarıyla kurtuldum, ben kurtuldum deyip bu dünyadan ahirete göç etmeyi cümlemize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Ya mesele budur. Mesele bu. Ne yapacaksın sen onu bunu şunu? Ne yapacaksın değerli kardeşlerim? Dünyaya aldanıyoruz. El malu vel benune zinetül hayatid dünya. Allah Allah. Mallar, evlatlar, dünya zineti. Sen bunu ahiret zineti haline getirebilirsen işte mesele orada düğümlenmiş olur değerli kardeşlerim. Bakınız şimdi Allah izin ederse Muharrem ayındayız ve Muharrem ayının inşallah yanlış hatırlamıyorum 4. günündeyiz. Veya 3. gün. Hakkınızı helal edin. Peki değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri, alemi İslam'ı salı, çarşamba, perşembe, 3. gün. Bundan dolayı alemi İslam'a Muharrem ayı gibi bir ayı lütfetmiş, ihsan eylemiş. 10 peygamberin, yani peygamberlerin kurtulduğu anlardayız, zamanlardayız, günlerdeyiz. Ama hüzünle dolu bir acayip bir olayla da karşı karşıyayız. Ne o? Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, cennet gençlerinin efendisi şehit edildiği günlerdeyiz. Ya Rab, ümmete böyle acılar, böyle efendim fitne ficir içinde olan kimselerin şerlerinden muhafaza edip yaşatma Allah'ım diye dua ediyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, senenin ilk sohbeti, birinci sohbetini yapmıştık. efendim iki günden beri gelemedim, hakkınızı helal et. Gönlüm sizinle idi ama sebepler bir türlü hark olmadı, gelemedim. Peki neden başlayalım değerli kardeşlerim? Senenin ilk sohbeti. Ben şöyle düşündüm. Namazdan mı başlayalım? İmandan mı başlayalım? Abdestten mi başlayalım? Ama namaz babı bunların hepsini ne yapıyor? İçine kapsıyor. Onun için namazdan başlayalım diyeceğim. Şöyle namaz babını senenin ilk sohbetinde ne yapalım? Bir anlatmaya çalışalım inşallahü teala. Bakınız Mevlamız ne buyuruyorlar? Vela yeselu hamimun hamima. Allah Allah. O gün vela yeselu. Sele sordu. Yeselu soruyor. Vela yeselu soramıyor. Değerli kardeşlerim bu kadar. Kim soramıyor? Hamimun hamima. Hiçbir hısım, hiçbir tanıdık, hiçbir akraba, hiçbir arkadaş birbirlerini soramıyorlar. Soramayacaklar. Öyle bir hale geleceğiz. Ya kardeşler, çok sevdiğin evladından kaçacaksın. Böyle hatırına şiirler yazdın. Efendim, ömrünü verdiğin hanımından kaçacaksın. O benim kardeşim deyip sarıldığın kardeşlerinden sakınacaksın, kaçınacaksın. Anandan babandan insan kaçar mı ya? Anandan babandan kaçacaksın. Değerli kardeşlerim. Ya anandan babandan kaçacaksın. Öyle bir zaman gelecek. Allah Allah. Kimse kimsenin hatırını vallahi soramayacak. Bu günler bizim önümüzde olan günler. Korkutuyorsun bizleri hocam. Evet korkutuyorum. Ne demişler Hazreti efendim Nasreddin hocamıza? Sesi ruhu aziz, Akşi büyüklerindendir. Değerli kardeşlerim, keşfi açık olanlar, yani keşfi açık olan böyle keramet sahibi diyelim kimselerin bizzat şahit olduğu Allah dostlarının sohbetlerine neyle geliyor mübarek? Merkebiyle geliyor. Ya değerli kardeşlerim, olur mu? Niye olmasın canım? Niye olmasın? Allahu Teala izin verirse her şey olur. İzin vermezse hiçbir şey olmaz. Demişler kaç yaşındasın? 40 yaşındayım demiş. Aradan 20 sene geçmiş. Ya hoca efendi kaç yaşındayım? 40 yaşındayım demiş. Ya 20 sene evvel 40 yaşındaydın. Vallahi ben erkek adamım demiş. Sözümden dönmem demiş. Değerli kardeşlerim. Aynen onun gibi ayetler bizlere kesin ve kesin haber veriyor. Yübessarûnehüm. Ya değerli kardeşlerim, onlar birbirlerine gösterilecek. Kimler? Cümbüş yaptıklarımız, cümbüş. Halay çektiklerimiz, oynadıklarımız, kafayı çektiklerimiz, sizleri tenzih ederek söylüyorum. Biz derken biz yapmıyoruz. Böyle olanlar, Allah bu hale getirmesin bizi. Yevettül mücrimu, mücrimler. Ya, mücrim nedir? Mücrim kaldı derler. eli ayağı tutmayan, eskiden böyle derdiler. Yani yatalak olanlara mücrim derdiler. Eli tutmuyor, ayağı tutmuyor, gözü görmüyor, kulağı duymuyor. Yatalak. Allah kimseyi o hale bırakmasın. Allah kimseyi kimsenin eline teslim etmesin. Değerli kardeşlerim, hanımların güzel bir sözleri vardır. Bağladığımız başlarla, yaptığımız aşlarla Allah ruhumuzu elimizden alsın. Ya bağladığımız başlar. Eskimeyen hatunlar, onlar bitti. Ne geldi onların yerine? Efendim, vücuduyla uğraşan hanımlar geldi. Ne ilginç yahu, ne ilginç. Dün bir Bursa'nın bir bölgesine gittim, gitmez olaydım. Aman ya Rabbi, aman Allah. Çıplak kesse ondan iyi. Ar, haya, edep, yok yok, bitmiş. Ve bir şeye söylediğin zaman, vücut benim değil mi, sen benim vücuduma ne karışıyorsun diyor. Böyle de dengesiz. Böyle de kendini bilmezler. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bu toplumda yaşıyoruz işte biz. Mücrim, yani eli tutmuyor, ayağı tutmuyor, beden gitmiş. Mücrim. E işte namaz yok, niyaz yok, ibadet yok, tesettür yok, efendim itaat yok, hiçbir şey yok. Ne oldu şimdi? Mücrim. Mücrim, dini mücrim. Bir adam namaz kılmıyor mu? Mücrim. Abdest almıyor mu? Mücrim. Yani bir insanın eli ayağı nasıl tutmuyorsa dinen de o mücrim işte. Değerli kardeşlerim. Yevettül mücrimü o lev yeftedi, o mücrimler fidye vermek isteyecek. Neyi? Ne için? Min azabi yevme izin, o azaptan kurtulmak için. Bi beni, değerli kardeşlerim, oğullarını fidye olarak verecekler. Oğullarını, ey analar, ey babalar, o kızlarınız, oğullarınızı vallahi fidye olarak vermeye hazırlanacaksınız. Ben mi söylüyorum bunu? Okuyorum, ayet okuyorum. Nerede bu? Sure-i Maariş'te 11. ayet-i kerime. Açın, 29. cüz. Maariş suresi diye sayfasını da söyleyeyim. 568. Bir aşağı bir yukarı değişebilir. Kitaplarda iki sayı değişebilir yani. Açın kardeşlerim, açın. Açın hemen kitaplarınızı. Hem bir tefsir dersi yapalım, meal dersi yapalım ya. Değil mi? Bir beni, oğullarını fidye olarak verecek. Evlatlarını, kızlarını, oğullarını, torunlarını. Yeter ki ben bu azaptan kurtayım. Ne diyor Mevlamız? Min azabi yevmi ilim bi beni. O günün azabından kurtulmak için evlatlarını fidye olarak vermeye hazırlanacaklar. Öyle isteyecekler değerli kardeşlerim. Evladım şöyle, evladım böyle. Efendim hepimiz ne derdine düştük biz ya? Ne derdine düştük? Makam sahibi olsun, mevki sahibi olsun, efendim, olsun, ne oldu oldu. Bizim babalarımız, analarımız da düşünüyor. Tamam, makam, mevki sahibi olduk. Ne oldu? 65 yaşını geçtikten sonra zaten efendim yaştan emekli. Her şey bitti. Bizim arkadaşlarımızda müftü vardı, müftü muavinleri vardı, efendim diğer emniyet müdürleri yok, milli eğitim müdürleri vardı, bakan yardımcıları var. Evet, ne oldu? Ne oldu yahu? Ne oldu? Bitti. Bitti. Evlatlarınızı bugünlere değil, yani şu anda dünya hevesine değil, ahiret hevesine düşünün. Ahiret. Dünya diploması değil. ahiret diplomasına sahip çıkmaya çalışın. Ahiret, ahiretini kazandırmak. Birinci gayeniz bu olsun anneler, babalar. Ben evladımın ahiretini nasıl kazandırabilirim? Sen onun planını yap ya. Lise sınavına matematik öğretmeni bir hanımın kızı yeterli yapamamış. Allah! Hoca hanım küplere biniyor. Eğitimci, sözüm ona. El bana ne diyor, ne der diyor. Mahcup ettin beni diyor. Bak bak bak bak bak. Ya sen öğretmensin, sen ne yapacaksın eli meli sen çocuğunun? Belki kapasitesi o kadar çocuğun. Kızcağızımızın kapasitesi o, kız çocuğu ya. Ey Müslümanlar, işlerini kadınlara havale eden milletler helak olur diyor Peygamber Efendimiz. İflah olmaz. Ne yapalım şimdi, bu hadis-i şerifi okumayacağız mı biz? Kız çocukları makam mevki sahibi olacak. Yok efendim şu oldu, yok bu oldu. Geçende de tır şoförü olmuş kadın. Aile bakanımız ya, Allah'tan korkun, siz muhafazakar insanlarsınız. Bu millet size bunun için oy veriyor, makam mevki sahibi ediyor ya. Tır şoförü olmuş diye merasim düzenleniyor. Şu hale bakın Allah'ınızı. Ondan sonra çocuk yapılmıyor. Ne zaman çocuğu yapıp da bakacak bu kadın? Sen yoruyorsun kadını. Allah ile harbi ilan ediyoruz şu anda biz. Allah ile harbi ilan ediyoruz. Vallahi ve billahi. Ey Allah! Sen misin bize bunu diyen? Biz hem muhafazakarız diyeceğiz, hem de kızlarımızı efendim diploma alacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, şu olacak, bu olacak. Başörtülü şu olmasın mı, bu olmasın mı? Olmasın. Değerli kardeşlerim, evlatlarınıza ahiret diploması almazsanız yarın ahirette bunları fidye olarak vereceksiniz. Ve sahibetihi ve ahi ve sahibetihi, karısını, çok sevdiğin hanımın var ya efendim, öyle bütün şarkılar, türküler, aranjmanlar, bilmem neler, ne özel işte bir karşı cinsin sevgisi üzerine. Öldüm, bittim, yandım, yatışıyorum efendim. Sensiz yaşayamam, sensiz ölemem. Sonuç? Nasıl ölüyorsun ama? İşin garip tarafını söyleyeyim. Hanımlar yaşıyor, erkekler ölüyor ya. Bizim böyle bakıyorum. Hanım hasta, hasta, hasta, hasta. Adam öleli 10 sene olmuş, hanım hala sağ. Adam öleli 5 sene oldu, hala sağ. Ölüyordu, hastanelerden adamcağız getiremiyordu. Adam gitti, kadın meydanda. Allah herkese uzun ömürler versin. Bunun için söylemiyorum. Ne için söylüyorum? Hanımına da ahiret diploması aldıracaksın erkek efendi. Yoksa fidye olarak vermeye hazırlanacaksın. Ve ahi, kardeşini de, değerli kardeşlerim, bütün kardeşlerini fidye olarak vermeye hazır olacak. Ve fasileti hilleti, kabile, buradaki manası kabilesi, elleti, öyle kabile ki tüvihi, kendini barındıran, muhafaza eden, koruyan. Değerli kardeşler, öyle bir ayetti bunlar. Yarın ahirette başımıza gelecek hadise, cehennemin şiddetini anlatıyor Allah Celle Celaluhu. Ne evladını gözün görecek, ne eşini gözün görecek, ne kardeşini gözün görecek. Kendisini barındıran aşireti demek. Halaları, teyzeleri, dayıları, amcaları, ebeleri, nineleri, dedeleri, efendim, kuzenleri, yeğenleri, ne bulursa hepsi. Başka? Ve men fil ardı cemi'a, ve yeryüzündekilerin hepsini vermek isteyecek ki, niçin? Thümme yünci, sonra bunları versin ki azaptan kendini kurtarsın. Azaptan kendini kurtarsın. Ey Müslümanlar, ey benim değerli kardeşlerim, hikaye anlatmıyoruz biz. Dede Korkut hikayeleri değil. Şimdi sen namaz kılmadığın müddetçe, tesettürüne riayet etmediğin müddetçe, şimdi kadın erkeklerin de tesettürü var. Sadece kadınlara söylemiyoruz ki biz bunu. Tesettür deyince aklımıza kadınlar geliyor. Hayır, öyle değil. Erkeklerin dar pantolonları, kadınlar nasıl dar pantolon giyip dinen caiz değil diyorsak, erkeklere de aynı sözü söylüyoruz. Öyle kot, streç. Streç pantolon ne ya? Kot pantolon ne ya? Kot pantolon dediğiniz Amerikalı çobanların, at çobanlarının giydiği pantolon, adam bize moda diye yutturdu ya. Ve milyarlarca dolar para kazanıyor bundan. Adam efendim at çobanlarının pantolonunu moda yaptı, dünyaya servis etti ve milyarlarca para da bundan ne yapıyor? Kazanıyor değerli kardeşlerim. Tesettürüne riayet et beyefendi. Koskoca 70 yaşına gelmiş adam bir pantolon giyiyor, bir de namaz kılıyor ondan. Senin avret mahallin belli. Dinen caiz değil, tahrimen mekruh. Değerli kardeşlerim, sadece kadınlara burada veyahut da diz üstü, yani dizlerin altında, ona kapti mi diyorlar, ne diyorlar, bir de onu giyiyorlar, namaza geliyor adam ya. Namaza geliyor ya. İyi diyor işte, farzı yerine getirdik. Üstündeki dar. Ne diyeceksin ona? La havle ve la kuvvete illa billah. İlla şu çürüyecek bedenleri teşhir edeceğiz yani. Teşhir hastalığı. Ona bir hastalık diyorlar. Uzmanlar malumudur. İşte geçen de kalp krizinden ölen bir efendim dizi yıldızı vardı. 35 yaşında ya. Ve işin çok ilginç tarafı, alkollü. İşte alkol mü kullanmış bir gün, ondan sonra depresyon ilacımı almış. O da kalbimi tetiklemiş. Ne oldu peki değerli kardeşlerim? Ne oldu? İşin çok ilginç tarafını söylüyorum sizlere. Cenaze merasiminde, tabutunun üzerinde efendim eşarp var. Eşarp tabutunun üzerinde. Tabutunun üzerine resim koymuşlar çırılçıplak. La havle ve la kuvvete illa billah. Yahu tabutta değil, kadının hiç olmazsa örtülü bir resmini koyun oraya ya. O da dinen caiz değil. Resim ne ya, resim ne? Bilmiyor musun sen? Yani geldiğin kadının efendim kim olduğunu bilmiyor musun sen? Değerli kardeşlerim, thümme sonra yünci, kendini kurtarabilsin. Peki Mevlana buyuruyor böyle mücrimlere? Kella, hayır hayır. Allah Allah, Mevlamız. İnnehe, muhakkak ki onlar gerçekten leva, yalın bir ateştedir. Yalın, Allah Allah. Değerli kardeşler, nasıldır, nedir yara? Görmeten gittirmeyi, kaçmayı, kurtulmayı nasip eyle yara. Değerli kardeşler. Nezzaaten lişşeva, nezzaaten söker alır. Lişşeva, başın derisini derken burada deriler. Haber veriyor Allah Celle Celaluhu, haber veriyor. Yarın ahirette bilmedik, etmedik, yapmadık, görmedik, haberimiz yoktu, geçersiz. Değerli kardeşim, geçerliliği yok. Allah'ınızı seversiniz. Kendinize gelelim, kendimize gelelim. Şu mübarek günlerde tövbe edelim. Bakın, haram aylardayız, Muharrem ayındayız, hicret ayındayız. Günahlardan sevaplara, isyanlardan itaatlara hicret etmek mecburiyetindeyiz. Ama ne gezer değerli kardeşlerim, ne gezer, ne gezer. Başka, ted'u men edbara ve tevella. Ted'u, çağırır. Men edbara ve tevella, davet edildiğinde arkasını dönüp yüz çevireni çağırır. Allah Allah. Kim çağırıyor? Cehennem. Ve cema'a fe ev'a. Başka kimi? Fe cema'a fe ev'a. Malı toplayıp depo edeni. Allah Allah. Kasalara, keselere, bankalara dolduranları. İnnel insane hulika helu'a. Muhakkak ki gerçekten insan yaratılmıştır. Nasıl yaratılmıştır? Cimri ve hırslı, haris yaratılmıştır. Yemin buyuruyor Allah bunu. Yani cömert ol. Yani Allah için verin. Değerli kardeşlerim, İza zaman messehu şerru, şer dokunduğu zaman cezua, feryat eder. Öyle değil miyiz değerli kardeşlerim? Yani bizi Allah psikolojik olarak haber veriyor. Yarattığını bilmez mi Allah Celle Celaluhu? Ve İza messehu hayru, hayır dokunduğu zaman da menu'a, men eder. Değerli kardeşlerim, İlla, evet şimdi geldik. Yani bu kadar izahattan sonra mesele nerede, neydi bizim bugünkü meselemiz? Namaz. Namaz babını anlatacaktık. İlla ancak lil el musallin, namaz kılanlar müstesna. Başka? Ellezinehum, öyle namaz kılanlar ki ala salatihim daimun, o kimseler ki namazlarında daimdirler. Allah Allah, namazlarını kılarlar. Ne büyük bir nimet değerli kardeşlerim. Bunlar kurtulacak diyor Allah Celle Celaluhu. Başa kim neyi aldı? Namazı aldı. Hatta tabii iman eden hüdellil müttakin. Muttakiler için nedir? Hidayet rehberidir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, onlar gaybe iman edenler. اَامَنَّا وَسَدَّقْنَا. Öyle mi değerli kardeşlerim? Biz gaybe iman ederiz. Görmediğimiz halde bize haber verilene inanırız. Ama haber verilmedi kendiliğinden geçen de değerli kardeşlerim, Allah'a ulaşmak için, onlar ne diyorsa artık kendi tapındıkları ilahlara, adam 5 yıldan beri ayakta bekliyor, ayakta. Önünde sade bir sırık var, ona böyle dayanıyor. Değerli kardeşlerim, kendini Allah'a adamış. Yani Hindistan'da artık neydi o ineğe tapanlar veyahut da ota, böceğe, her şeye tapıyor adamlar. Allah'a kendini adıyor. 5 yıldan beri ayakta bekliyor adam, ayakta. 5 yıldan beri bir yere gitmiyor adam. Niye? Beni Allah'a yaklaştırsın. Yahu şu dinimiz ne kadar muazzam, ne kadar muhteşem. Bak, beşeri sistem kendi başlarına kurdukları ilaha bile kolay ulaştırmıyor adamı. Ama Mevla sana sadece, kulum al abdestini, gel huzuruma, bu kadar. Sana 5 yıl ayakta mı bekle diyor bana ulaşmak için. Kulum, Ramazan'da oruçlarını ikame et, tut. Hastayım ya Rabbi. O zaman tutma kulum. Ben senin Rabbinim, ben senin Halikinim. Ben seni hiç zor duruma bırakır mıyım? O zaman fidyesini ver. Fakir sevinsin. O sevinsin, ben de sana sevap yazayım. O da yok ya Rabbi. O zaman dua et kulum. Tövbe istiğfar et. Ben senin Rabbinim. Ben senin Halikinim. Ben seni Yaradanım kulum. Namaz kılacağım ya Rab. Abdest alamıyorum Allah. Suyum yok, suya ulaşamıyorum. Teyemmüm et kulum. Ben sana kolaylık değil, zorluk diler miyim hiç? Ama yatağımdan da kalkamıyorum ya Rabbi. Kulum, ben senin Rabbinim, Halikinim, Yaradanınım. Ben seni zorlar mıyım kulum? İma ile kıl. Çünkü ben seni çok sevdiğimden huzurunda istiyorum seni. Bu kadar. Namaz bu ya. Namaz bu. Mevla buyuruyor ki kulum, kullarım, ben sizi çok seviyorum. Size ben aşığım. Sizi yaradan benim. Yoktan var ettim sizleri ben. Ben sizi cehenneme atamam. Atmam. Ama şunları da yapın da imtihanı başarayın. Yani alnınızın deri hakkıyla, yoksa ben size güldüreceğim, at yollarım sizi. Zaten öyle yollayacağım, sizin kazandığınız, yaptığınız ameller benim verdiğim nimetlerin bir tanesinin karşılığı değil. Öyle değil mi değerli kardeşler? Öyle değil mi? Ama bize Angarya geliyor. Densiz kafirin birisi sosyal medyada yazmış. Haşa, thümme haşa. 124 bin peygamber diyor. Bir 124'ün Murat var ya, 124. Onun yaptığını yapabilmiş mi diyor. Haşa. Vay mel'un vay. Vay kafir vay. Başka ne diyorlar? Dengesiz. Mel'un takımı. Efendim, şu kadar hacı hoca var, bu kadar diyanette efendim çalışan var, efendim yok bu kadar şeyh var, bilmem ne var, bir aspirin yapabilmişler mi? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Aspirini bırak, şu anda dünyanın en savunma sanayisini kurduk biz, kurduk. İman edenler kurdu. O hocaların yetiştirdikleri kurdu. O şeyhlerin yetiştirdikleri kurdu. Sen ne konuşuyorsun? İçki şişelerinin altında efendim leş kokan ağızlarınızla eğlence mekanlarında olmuyor bu işler. Adam kimyager mi ya? Eczacım adam, hoca. Adam yetiştiriyor. Adam yetiştiriyor. Yetiştirmiyor muyuz Allah'ınızı severseniz? Kim yetiştirdi? Anadolu evlatları şu anda Türkiye'yi şaha kaldırdı. Öyle dengesizler. Şimdi bu cehennemi hak etti mi etmedi mi? Ha, dünyada bir anda tövbe edebilir. Amenna. Tövbe kapıları açık değerli kardeşlerim. Tövbe kapıları Ebu Cehil'e de açıktı. Ebu Leheb'e de açıktı. Tövbe kapıları Velid bin Mughire de açıktı. Tövbe kapıları Mao'ya da açıktı. Stalin'e de açıktı. Bunun yanında Lenin'e de açıktı. Zamanımızın kafirlerine de açık tövbe kapıları. Allah çağırıyor. Ve enhibu ila rabbiküm. Rabbinize yönelin. Ama sen gelmezsen cehennemi boylarsın. Ölünceye kadar tövbe kapıları açık. İman ettin, tövbe ettin. Oo Allah gel kulum gel diyor gel. Beş vakit çağrılıyoruz. Bize Angarya geliyor namaz öyle mi? He? İşim var gücüm var. Yok ya ne işim var söyle bakayım. Şunu yapacağım bunu yapacağım. Yapamaz. Ne yapacaksın? Hemen Allah için efendim tövbe edip namazlarına başlayacaksın. Ellezînehum an salâtihim daimûn. O kimseler öyle kimseler ki mücrim değil bunlar diyor Allah. Mücrimleri saydı. Efendim ahlaklarını da saydı. Ne yaptı? Efendim değerli kardeşlerim ve cemme'a fe'av'a malları topladı topladı yığdı. Ama doymuyor adamlar hala doymuyor. Trilyon dolar ilk defa geçmiş adam o meşhur bir adam var melun. Yahudi melunlarından. Trilyon doları geçiyor değerli kardeşlerim. Trilyon dolar bir kişi ya. Görüyor musunuz? Nasıl sömürüyor dünya? Trilyon dolar. Afrika devletlerinin bütçesi gibi. Ya. Şimdi değerli kardeşlerim size bir tablo çizeceğim. Allah izin ederse. Bu tabloyu Peygamber özür dilerim hocalarımızdan çok çok dinliyorsunuz. Çok çok karşı karşıya ama bir de bu fakir. Bu evvelden de size anlattım bunları. Yani bu tabloyu evvelden size anlattım. Ne tablosu? Cennetlikler ve cehennemliklerin tablosu. Allah Allah. Ya. Cennetliklerin ve cehennemliklerin tablosunu seyretmeye hazır mıyız? Allah'ınızı severseniz. Bazen hocalarımız böyle konuşuyor. Ya bizi yani tabii konuşacağız biz mecbur konuşacağız. Yani ömrümüz olduğu müddetçe, sıhhatimiz, sağlığımız olduğu müddetçe burada sizlere anlatacağız. Tabii bu arada da yine de söylemekte efendim umreler. Yani umreler. Bir arkadaşımız dedi ya hocam ben dedi uçak kaldırıyorum dedi. Hayretler içinde kaldım. Bundan dolayı umreye gitmek isteyenler Mesut hocamızın efendim başkanlığında, hocalığında, rehberliğinde inşallah önümüzdeki Temmuz ayında hemen müracaatları yapalım. Bir kardeşimiz telefon açtı. Hocam siz gelebiliyor musunuz diye. İnşallah biz Ekim, Kasım artık ne zaman şirket bize hadi hocam sıra size derse biz de o zaman ne yapacağız? Gideceğiz inşallahu teala. Şimdi tabloya bakın Allah'ınızı severseniz. Tabloya bakın. Küllü nefsim bime kesebet rahine. Değerli kardeşlerim. Benim yaptığım yanıma kar kalıyor deme. Senin yaptığın yanına kar kalmayacak. Niye? Ayet-i kerimelerde küllü nefsim bime kesebet rahine, herkes kazandıklarıyla nedir? Rehindir. Allah Allah. Herkes kazandığının karşılığında rehin. Rehinsin, rehin. Yani yaptıklarının karşılığında rehinsin. Ya yap bakalım hadi. Yap. Yap. İstediğini yap. Öyle başörtülü, efendim, tesettürlü düğün salonlarında gerden kır bakalım. Sizden hakkımızı alacağız. Ey örtülü, tesettürlü ama bütün lanetleri işleyenler. Vallahi sizden hakkımızı alacağız. Unutmayın sakın. O örtünün hakkını vermeyen hanımlar, ben kapanırım ama istediğim melaneti işlerim diyenler, işte kapalı değil mi canım, onlar da yapıyor deyip de kapanacak olanlara da engel olanlar, yarın ahirette bizi üzdüğünüzden, bizi kırdığınızdan, bizi mahcup ettiğinizden, o tesettür bayrağını hakkıyla taşımadığınızdan dolayı yarın sizden hakkımızı vallahi alacağız. Ya küllü nefsim bime kesebet rahine, her nefis kazandığının karşılığında nedir? Rehin, rehin. Seni rehin tutuyor Allah Celle Celaluhu. Dur bakalım diyor. Bekle bakalım. Yaptıkların seni nereye götürecek? Allah Allah. İlla ashabel yemin, yemin ashabı müstesna. Ne demek yemin ashabı? Amelin, amel defterini sağ alan, sağ taraftan alanlar. Bunlar kazanmış. Fi cennetin yetesaelun, onlar cennette soruşur dururlar. Anil mücrimin, mücrimlerin durumundan. Cennetin yetesaelun, hani o mücrimlerin durumlarından ne yaparlar? Mücrimlerin durumundan cennette soruşur dururlar. Mâ selekeküm fî sakar, sizi cehenneme sokan, sakar cehenneme, sakar cehennemi nedir derler değerli kardeşlerim. Allah kaldırıyor, perdeyi kaldırıyor. Cennet cehennemdekiler fahur fahur fahur, kazanlar da yahu bir tane ufacıcık akrep evinize girse veya bir yılan yavrusu evinize girse kaçacak delik arıyorsunuz ya. Allah Allah. Ne zaman akıllanacağız? Ne zaman aklımız başımıza gelecek? Değerli kardeşlerim, diyoruz kısa bir ara verelim. İnşallah siz de bir dinlenin. Yoksa şey devam edecek. Allah izin ederse kısa bir aradan sonra yine beraberiz değerli kardeşlerim.
1: Hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık senin, mecan bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
3: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ya Allah!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر, sizi Sakar cehennemine sokan neydi? Ne işiniz var sizin cehennemde? Niye girdiniz cehenneme? Hadi bakayım. Cennetlikler ve cehennemliklerin birbirlerine sormuş oldukları, cennetliklerin sorup cehennemde olan mücrimlerin, fasıkların cevap verdiği olayları sizlere anlatıyorum. Tabloyu anladınız mı şimdi? Şöyle bir kendinizi bir an cennette, bir anda cehennemde hissedin. Yani bir tefekkür edin. Bazen umreye gittiğimiz kardeşlerimizle bu tefekkürü yapıyoruz. Mesela ölüm anında, kabirde, mahşerde, efendim Allah muhafaza, sırat köprüsünden geçerken ayağının kayıp düşmesi. Geçen biri söyle diyor, hocam diyor, ben akrabalarımla görüşmek istemiyorum. Değil burada, ahirette de bile karşılaşmak istemiyorum. Ne dersiniz? Vallahi bir şey demem dedim. Karakolun, yani yedinci karakol. Neresi orası? Değerli kardeşlerim, sırat. Yedinci karakolda tutuklanırsın, cehennemi boylarsın. Ben ne diyeyim sana? Bana şöyle etti, bana böyle etti, şu yaptı. Oo, değerli kardeşlerim, etti derken sırattan kaydın gittin, haberin yok senin. Evet. Mâ selekeküm fî sakar, sizi Sakar cehennemine. Şöyle bir cennette olalım soralım, bir de cehennemde olalım sorulalım. Ne diyor onlar? Ya, kalu dediler, derler, lem nekü minel musallin, biz musalli değildik, yani namaz kılanlardan değildik. Boyladın mı cehennemi şimdi?

filan. Hanım bir sayıyor efendim, şu var bu var, şu dertim var bu dertim var falan filan. Hemen kalemi bırakıyor doktor. Ellerini açmış Allah'a, o konuşuyor ama. Allah'ım şu karşımda şifa arayan şu hastaya benim yapacağım hiçbir şey yok. Bunu yeniden boz, yeniden yap ya Rabbi diyor. Yani yeniden yarat diyor. Tabiri caizse tabii bu sözler de tehlikelidir ama yani misalde söyledik. Yoksa Mevla'ya boz, yap, et falan diyemeyiz. Allah muhafaza. Sürçülisan ettiysek affola derler ya, eskilerimizin tabiri, eskimeyenlerimizin tabiri. Şimdi biz de ellerimizi açtık Allah'a. Ya Rab, bu kulunun bahaneleri kendini kurtarıyorsa ne âlâ. Yok, bahaneler kendini kurtarmayacaksa vay vay vay. Ne bahanesi üretiyorsun kardeşim? Sana fetva vereyim, bak fetva. Denize düşmüş, boğulmak üzere. O anda da ezanlar okunuyor. Kurtulma ümidi yok. Boğulacak. Vakit girmiş. Gerçi vakit çıkmadan da efendim insanın sorumluluğu düşmüyor. Eğer vakit çıktıktan sonra artık sorumlusun. Ama vakit çıkıncaya kadar insan kılmayla mükellef olduğu, o mühlet olduğu için, ama o anda kıbleye dönecek ölüm anında ya, ölüm anında. Kıbleye veya kıble niyetiyle namaza niyet edecek. Şimdi sizin hangi bahaneniz bunu kurtarır? Değerli kardeşlerim. Yani namaz kılmamak için bu fetvanın karşısında hangi bahaneniz sizi kurtarır? Hiçbir bahane kurtarmayacak. Asla ve kat'a. Cehennemi boylayacağın demektir. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı öyle bahanelerin arkasına sığınmayın. Şimdi bizim İslami gençler arasında yayılan güzel bir ifade var. Çok enteresan. Ne diyorlar değerli kardeşlerim? Seni dansa kaldıran değil, namaza kaldırana evet de. Hanımlar için, seni dansa kaldırana değil, namaza kaldırana evet de. Namaz kıldıranla, kılanana, kıldıracaklara sen evet, seninle evlenirim de. Kızlarımıza. Bundan dolayı ne diyoruz? Damadın cebini ilk önce yoklama ya. Ayakkabısına, efendim beyaz eşya dediğin şu anda 10 sene 15 sene kullanırsın. Kaldırıp atacaksın. Garanti veriyorlar. Artık eskisi, bir bakıyorsun 10 sene sonra kütür patır bir şeyler çıkıyor. Sen ebedi aleme talip olsana ya. Değerli kardeşlerim, ebedi aleme, ey Müslüman kızlar, ebedi aleme talip olacağınız eşlerinizi seçin. Öyle kendi önünde diz çökmüş adama sakın evet demeyin. Bir de o çıktı başımıza. Defaatle buradan anlatıyorum, söylüyorum. Ne demek ya evlenme, efendim diz çökeceksin. Böyle aciz, kapitalist nizam, feminist düşünce, dünyevileşmek ve batılılaşma adına ne hallere düştük görüyor musunuz?
ne yapıyor? Diz

çöküyor. Efendim bir adet oldu bir de. Vallahi ve billahi, yani kendi şahsımı söylüyorum, 1.000 tane erkek olacak, ben de kız olacağım, öyle benim önümde diz çökecekler, bu adamla ben evlenmem. Nefsi için diz çöken yarın yapmayacağı bir melanet olmaz. Yani ben ruhi halimi söylüyorum. Allah beni kız yaratacak. 1.000 tane erkek böyle önümde dizilecek. Birisine evet demem. Ama bizim kızlar uçuyor havada. Ay, bir havalar, bir civalar, bir duygusallık. Sonra öldürülen, parçalanan, dövülen, terk edilen, çocuklarıyla meydanlarda kalan. Sen nefsine tabi olana tabi oldun ya. Böyle olanlar nefsine mi tabi? Nefsine tabi olmadıysan adam gibi evlenme teklif et. Nereden geldik buraya? Öyle derler. Seni dansa değil, namaza kaldıranlara evet de. İlk önce kızınıza dünür olacak veyahut da oğlunuzun için gideceğiniz kızın ibadet durumunu soracaksınız, tesettür durumunu soracaksınız değerli Müslümanlar. Ve maalesef bu kızlarımız, yani kendini göstermeyen, efendim çarşafı şerifiyle talibini bekleyen, maalesef nerede sağını solunu önünü arkasını açmış kızlar var, gençler onlar ya, o da okumuş, hafız olmuş, efendim izdivacını bekleyen, eli kimsenin eline değmeyen, düğünde hoplamayan, zıplamayan, efendim yok mezuniyet töreniydi, bir de şimdi bu zamanlarda mezuniyet törenleri var. Tam bir gayri ahlaki yaşantı. Ne olacak bilmiyorum değerli kardeşlerim. Bir de söylediğimiz zamanda suçlu oluyoruz. Ama hocam, sanki hocanın elinde bir yetki var, etki var da, ya la havle ve la kuvvete illa billah. Kalu lem nekü minel musallin. Biz namaz kılıcı değildik, kılanlardan değildik. Onun için cehennemi boyladık. Velem nekunud'imul miskin. Miskinlerin yiyeceklerine, geçimine, derdine dertlenmedik. Ben işveren oldum. Efendim, devlet bana asgari ücret dedi. Ben asgari ücreti ödedim. Ben bilmem arkadaş. senin işçin muzdarip. Yok, benim 3 milyonluk arabam varsa 15 milyon olacak. Onun derdi o. Geçinemiyor. Efendim, sende de param varsa niye işçilerini doyurmuyorsun patron efendi? Niye? Bu asgari ücret, sen dersen ki yok. Arkadaşlar, tamam asgari ücret 30 bin lira neyse. Bu ay 10'ar bin lira priminiz var. Herkes o benden size hediye 10 bin lira. Elini tutan mı var? Ceza yazan mı var? Bak senin işin daha da ilerleyecek. Veyahut da kardeşler, bu ayki elektrik su faturalarınız benden. Ben ödüyorum patronunuz olarak. İşvereniniz olarak ben ödüyorum. Deyiver ya. Adam gelmiş caminin halılarını değiştiriyor. Caminin halını niye değiştiriyorsun ki sen? İşçinin elektriğini, suyunu öde. Değil mi değerli kardeşlerim? Veyahut da okullar açıldığı zaman var. Var olan için söylüyorum. Her patrona söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ya.
var olanlar için söylüyorum. Veyahut da şöyle diyebilirsiniz. Okullar açılırken kardeşler, çocuklarınızın kitap, kırtasiye, çanta masraflarınız bana ait. Onlar benim evlatlarım. Deyiver ne olur ya? Ne olur? 10 milyonluk araya bineceğine 2 milyonluk arabaya bin. Götürmüyor mu seni? Zaten o arabanın neyini kullanıyorsun ki? Neyini biliyorsun ki sen o arabanın? Yani bizim elimizdeki cep telefonlarının neyini biliyoruz? Hele benim gibi yaşlı olanlar neyini biliyor? Bundan dolayı galu lem nekü minel musallin ve lem nekü nut'imul miskin. Komşumun, akrabamın, çalışanımın, sağımın, solumun, diğer Müslümanların yiyeceklerine bakmadık, etmedik. Ve künnâ nehûlû me'al hâilîn. Ve batıla dalanlarla beraber batıla daldık. Bak bak bak, cehennemde olanların hallerini söylüyorum ben. Ben mi söylüyorum, ben mi haber veriyorum yahu? Yok ya. Nerede bu? Sure-i Müddessir. Yani okuduğum ayeti kerime 38'den başladı, 38 dahil ve devam ediyoruz. Ve künnâ nükezzibü bi yevmiddîn. Bu günleri de yalanlıyorduk. Yalanlama neyle olur değerli kardeşim? Gaflet bir yalanlama değil mi? Ama tabii yok dersen kafir olursun. Gaflet halinde olursa asi olursun, mücrim olursun, cehennemi boylarsın. Hatta etenel yakin, nihayet bize ölüm geldi. Ha, derdimiz bu zaten işte. Gelmeden yahu eve gitmeye şeyimiz yok. İşte o kızcağız, o dizi oyuncusu efendim yaş gününü kutluyor, yiyor içiyor neyse, yatıyor ölüyor. Haberlerde her şeyi gösteriyorlar. Yani saatleri kalmış, saatleri. O nerede? Kafelerde. O nerede? Kafelerde. Ya saatleri kalmış. Yani dünyadaki misafirliğin saatleri kalmış. Azar geliyor. Peki senin evden çıkıp eve girme veyahut da yattın kalkma var mı bir kalendin? Yok. Yok değerli kardeşlerim, yok. Fema tenfa'uhum şefaatüş şafi'in. Fakat onlara şefaatçıların şefaati fayda vermedi. Yani şefaati da kurtulamamış kendisi. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Şimdi bu haberleri verdi mi Allah'ımız? Verdi. Yani Kur'an'da ne haberler var değerli kardeşlerim? Ne haberler var? Ne alimler, ne profesörler, efendim araştırma yapıyor, bulamıyor, edemiyor. Ne haberler var? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Şimdi onlara ne oluyor ki bu zikirden, Kur'an'dan yüz çeviriyorlar? Yani bu haberler size geldi. Siz nasıl yüz çeviriyorsunuz diyor Allah-u Teala. Siz nasıl yüz çeviriyorsunuz yahu? Yani kendimizi ne bileyim arkadaşlar, nasıl anlatacağız, ne edeceğiz yahu? Şeylerde, camilerde cemaat kalmadı, namaz kılanlar, imam hatiplerinde namaz kılanların oranı yani çok çok düşük. Eskiden imam hatip lisesi dediğin zaman camiden gelmezdi. Bizim zamanımızda imam hatipleri çoğaldı, tamam devlet açtı ama namaz kılan yok. İlahiyatlarda namaz kılan yok. Efendim, emekli oluyor adam, namaz kılmıyor.
Böyle acayip işlerle karşı karşıyayız değerli kardeşlerim. Size ne oluyor, yüz çeviriyorsunuz diyor Allah-u Teala. Bu kadar haber veriyorum ben size. Şimdi mesela bu haberleri duyduktan sonra namaz kılmayanlar, Mevla soruyor sana ne oluyor kulum? Bak ben bu kadar haber veriyorum sana yahu. Cehennem var, kurtulamayacaksın, şefaat kimse etmeyecek. Kendini kurtarmak için her varlığını fidye olarak vereceksin, kabul etmem. Çünkü hepsi benim zaten, kimi kimin malına veriyorsun? Sahi bu kadar efendim akıl vermekten, haber verdikten sonra hala daha nefislerimize tabi mi olacağız Allah'ınızı severseniz? Ama mı diyeceğiz, fakat mı diyeceğiz, niye mi diyeceğiz, nasıl mı diyeceğiz? Demeyeceğiz mi? Semi'na ve ata'na. Allah'ım biz eşittik, itaat ettik demeyeceğiz mi değerli kardeşlerim? Diyemeyeceğiz mi Allah'ınızı severseniz? Deden yine namaz kılıyor, öbürküler keyif yapıyor. Buna şahidim ben, çok şahidim. Bir namaz sanki hani bizim gibi efendim ayağı çukura doğru gitmiş olanlara. İyi de bizden ufaklar da ölüyor. Ne yapalım şimdi yani değerli kardeşlerim? Fesubhanallah. Şimdi yüz çeviriyorsunuz diyor. Mevlamız misal getiriyor. Bakın çok enteresan bir misal var değerli kardeşlerim. Onu da anlatacağım yarın inşallah. Bu mevzuya devam edeceğiz. Namaz mevzu belki bayağı sürecek. Bazen de gelemediğimiz zamanlar oluyor. Ama namaz babı böyle geniş bir şekilde anlatalım, izah edelim. Yoksa hani bu ayetleri falan, bu manzaraları size anlatmasam belki 10 sayfa ders yapmıştık değil mi değerli kardeşlerim? Ama geldi anlat bakalım. Keennehum humurun müstenfira. Allah Allah. Nasıl yüz çeviriyorsunuz değerli kardeşlerim? Keennehum, sanki onlar humurun müstenfira, ürkmüş yaban eşekleri gibi diyor Allah. Vallahi öyle diyor ya. Keennehum humurun müstenfira. Meal okuyayım bakın. Gerçekten onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidir diyor. Mevla diyor. İsmet Hoca yani Mevla derse biz de niye demeyelim canım? Allah'ını severseniz hayret bir şeysiniz. Bırakıyor mu bunda Mevlamız? Bırakmıyor. Ya devam ediyor. Sanki ferrat min kasfera. Nasıl yaban eşeğe? Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi diyor. Bu dinden kaçıyor diyor. Allah Allah. Değerli kardeşlerim ya, Allah bu durumdan cümlemizi muhafaza eylesin. Ehli imanı muhafaza eylesin. Kimse darılmasın, gücenmesin, kızmasın. Niye? Ya Mevlam buyuruyor. Bak okuduğumuz Müddessir Sure-i Celilesi'nin 50 ve 51. ayeti kerimesi. Bel yuridu küllüm ri'im minhum en yu'te suhufen müneşşara. Hayır, onlar her biri kendine açılmış sayfaların gelmesini istiyor. Yani hala anlamıyor. Ta ki ne zamana kadar bu yaptıkları kendilerine haber verilinceye kadar. Kella. Hayır, hayır, hayır. Allah Allah. Bu nasıl dehşetli ayetler değerli kardeşlerim ya. Allah bize anlamayı, idrak etmeyi, bellemeyi nasip eylesin inşallahu teala. Bella yakafunel ahira. Hayır, hayırdır Allah. Bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Evet. Kella innehu tezkira. Hayır. Şüphesiz Kur'an bir öğüttür.
korkun diyor Allah. Kella bella yehafunel ahira. Bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Eğer isyandaysan, eğer Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsan, itaat etmiyorsan, Allah ne diyor? Hayır, hayır diyor. Onlar bilakis ahiretten korkmuyorlar. Kella innehu tezkira. Hayır kullarım, bu Kur'an bir öğüt. Ni'imma ya'idukum bih. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Femen şa'e zekara. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Ve ma yezkurune illa en yasha Allah. Allah dilemeyince öğüt almazlar. Hüve ehlü't takva, korumaya ehil olan odur. Ve ehlül mağfira, bağışlayacak olan da odur buyuruyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız, Yaradanımız, Mevlamız. Sure-i Müddessir'de değerli kardeşlerim, İnşallah yarınki sohbetimde yine namaz babımızı anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Tabii Muharrem ayındayız. Mesela yarın Cuma günü, sadece Cuma günü oruç tutunsa mekruhtur, tutulmaz. Ha, tutarsa ne olur? Dinde hoş olmayan bir işi yapmış olur. Ama Muharrem ayına özel, mesela bugün oruç tutmayanlar, yarın Muharrem ayına özel Cuma günü, ilk Cuma oruç tutanların Allah geçmiş günahlarını affeder buyuruyor. Yani mümkün olsa da bu 10 günü böyle dolu dolu efendim orucumuzu tutsak, değil mi değerli kardeşlerim? Ya Allah başarmayı, becermeyi nasip eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu an şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde,
4: müjde.
3: Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.com.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde! Müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073, 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde.
0: Bursa ve çevresi için ikinci

0: maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bir ayet,
4: bir ayet,
3: bir hadis.
5: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kardeşlerim, insan işinden emekli olabilir. Devlet memurudur, sağlık teknisyenidir. Emeklilik olabilir ama kulluktan emeklilik olunmuyor. Yaşlı bir insanın da Allah'ın nazarında emekli olmadığını bilmemiz gerekiyor. Kulluğun gerektirdiği vazifelerden hiçbir yaşlı insan veya kırkını geçen insan muaf olmaz. Allah-u Teala dilediği gibi ve dilemesinin hiçbir engeli olmayacak şekilde bizi yarattı. Bir çocuk anne babaya muhtaç şekilde yaratılıyor. Sonradan adım adım büyüyor, ayakta durmayı öğreniyor, çocukluk, ergenlik derken yıllar geçiyor. Kocaman bir hanımefendi, kocaman bir delikanlı oluyor. Ve bir gün geliyor, eğer gelirse, birinin elinden tutmasına muhtaç hale yeniden dönüyor. Ne kadar ilginç değil mi? En az bir sene, iki sene boyunca kendi başımıza adım atamayacak haldeyken, artık o yaşlardan sonra adım atmaya başlıyor, hatta ben neymişim diye hissetmeye başlarken, belli bir zamandan sonra yine kendi başımıza yürüyemeyecek hale geliyoruz. Başa dönüyoruz. Ve bu dünyadan ayrılıyoruz. Evet, sözüm ona. Bebeklik ve ihtiyarlık arasında bir hayatımız var. İki ezan arasında derler ya, aynen onun gibi. Doğduğumuz mutlaka beş vaktin bir tanesinin arasına tekabül ediyor. Öldüğümüz zaman da öyle. Kulağımıza okunan ve sala. Kundakta, annemizin kucağında gibi birilerinin bir bardak su içirmesine muhtaç şekilde de kalma ihtimalimiz var. Milyonlarca insanın olduğu gibi. Evet, 40 yaş ve sonrası aslında en zor dönemdir. 40'lı yaşlardan sonra daha ağır sorumluluklar ve sinir sistemi yıpranmış insanlar olduğumuzda daha ağır bir yükün omuzlarımızda ağırlığını hissederiz. Evet, imtihandır bunlar. Peki imtihan 40 yaşından sonra mı başlıyor? Hayır. İmtihan aslında hep vardı. Ama biz o kadar yoğun bir hayat yaşadık ki, o kadar koşuşturmalı bir sürecimiz oldu ki, farkına bile varamadık çoğu zaman. Ne zaman bir trafik kazası, bir vefat haberi, iflas veya savaşlar, o zaman hissettik. Ama imtihanın merkezinde nefes alıp verdiğimizi yıllarca unuttuk. Öyle yaşlar, 40'lı yaşlar, ruhi bunalımların en üst seviyede olduğu, evet insanın olgunluk çağına geldiği ama onunla beraber bir çıkış yolu aramayla tehlikeli virajlara da yaklaştığı bir zaman. Kaç yaşında bir insan olgunlaşır? 3 aşağı 5 yukarı şu cevabı veririz. 40-45 yaşlarında. Yani tecrübe sahibi olduktan sonra. Bu 2 yaş aşağı 3 yaş yukarı olabilir. Ama ekseriyetle kime sorsam evet insan 40-45 yaşlarında tam olgun hale gelir derler. Doğrudur bu. İnsanoğlu o yaşlarda daha sağlıklı bir bakış açısına sahip olur. Çok daha düzgün düşünen, sağlıklı kararlar alabilen bir birey olmuştur. Bundan dolayı da 40 yaşın tam olgunluk yaşı olduğu da tanımlanır. 40 sayısı ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde bir vurgu vardır. İlginç, pek çok peygambere peygamberlik vazifesi 40 yaşında verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de peygamberlik vazifesi yine 40 yaşında verildi. Musa aleyhisselamın Hur Dağı'nda geçirdiği 40 geceden bahsedilir. Yine İsrailoğullarının 40 yıl çölde perişan bir halde dolaşmasından bahsedilir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresinin 15 ve 19. ayetlerinde de geçer, 40 yaşına basanlara bir hitap vardır. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere şöyle buyuruyor. Biz insana, anne babasına güzel muamele etmelerini emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle onu karnında taşımış ve nice güçlüklerle onu doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan gücünü kuvvetini bulup 40 yaşına girince, "Ya Rabbi, gerek bana, gerek anne ve babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni ve bana salih, dine bağlı, makbul bir nesil nasip eyle Rabbim. Senin kapına döndüm, ben sana teslim olanlardanım," der. İşte biz onların yaptıkları en güzel işlerini, taatlerini kabul edip günahlarını affedeceğiz. Ayette 40 yaşına özellikle bir vurgunun yapıldığını duyduk. İnsan genellikle tam da ayette aktarıldığı gibi 40 yaşına geldiği zaman anne olmak nedir, baba olmak nedir daha iyi anlıyor. 40 yaş bir olgunluk yaşıdır. İnsan 40 yaşında kemale erer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde şöyle geçiyor: "Allah kimi 60 yaşına ulaştırdıysa onun kıyamet gününde konuşma hakkı bitmiştir." Nur yüzlü dedelerimiz, nenelerimiz olduğu kadar çok ilerleyen yaşlarına rağmen bir türlü inadından ve inançsızlığından vazgeçmeyen insanları da görüyoruz. Dışarıdan baktığımız zaman zaten bu insanın bir ayağı çukurda. Evet, herkes ölüme yakın. Ama şöyle bir baktığım zaman 90 yaşındaki bu kişinin ölümü hatırlaması gerekmez mi? Neden hala bu yanlışlara artık bir dur demiyor? Neden şu şu şu haramlara son noktayı koymuyor? Dedik ve diyebiliriz de. Lakin unuttuğumuz bir şey var. Belli bir yaşa kadar nasıl devam ederse genellikle böyle devam ediyor. Elbette şunu da unutmamamız lazım: tevbemizi, hatalardan dönme potansiyelimizi, her an kaybetme riskimiz var. 20 yaşında olan bir genç kardeşimiz de ölümü her an bekleyebileceği gibi 60-70 yaşındaki de aynı şekilde ecele yakındır. Yani 40 yaşındayım daha, 15-20 yılım daha var diye düşünmemek gerektiği gibi şu an bu programı takip eden değerli kardeşlerim, genç kardeşlerim de sakın 60 yaşına kadar vaktim var diye de düşünmesinler. Müslüman akıllı insan. Müslüman sadece bugününü değil, yarın karşılaşması muhtemel tehlikeleri de önceki yaşayan insanların ibretlik hayatlarından çözebilen insandır. Hadis-i şerif paylaşmak istiyorum sizlerle. Tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle Müslüman olarak ihtiyarlayan bir müminden daha eftal kimse yoktur. Peki nedir tekbir, tahmid, tesbih, tehlil? Tekbir Allahu Ekber, tahmid Elhamdülillah diyoruz, tesbihte Subhanallah diyoruz, tehlil La ilahe illallah demektir. Evet, tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle Müslüman olarak ihtiyarlamamız isteniyor. İnşallah buna nail olanlardan oluruz. Şimdi geçelim bir başka yere. Diyelim 40 yaşını aştınız, 50, 55, 60. Yaşlı insanlar geçmişte yaşadıklarından daha fazla ders alanlar demiştik. O geçmişin muhasebesine ben ne yaptım, ömrümü nasıl geçirdim, nasıl kazandım, kazandığımla ne yaptım mesela? Onları düşünmeye vakit ayırmanın, en geniş vakti belki bulmanın imkanlı olduğu bir zamandır. 45 yaşındaki biri hayatın yoğunluğundan dolayı belki buna vakit ayıramayabilir. Ama onun için de bu gereklidir. Lakin 60-65 yaşına geçtikten sonra bu konuyu daha iyice düşünmek lazımdır. O 60 senenin ne ara geçtiği, nelerle geçtiği ve bundan sonra neleri daha iyi yapabileceği gibi konularda düşünmek, küslükleri, yaptığı yanlışlarda kul hakları varsa onlarla uğraşmak ve telafi etmek lazım. Yani kısaca ahiret yolculuğuna hazırlanıyoruz. O ahiret yolculuğunda azığımız çok daha önemli oluyor. Eğer bize 60 yaşından sonra da yaşama fırsatı verilirse, temizliğe devam etmeliyiz. Bugün acizane gözlemlediğim bir yanlış var. Emekliliğe bakış. 45 yaşında, 50 yaşında birçok insan ne yaptı? Emekli oldu. Erkenden emekli olan bu insanlara, akrabalarım da dahil olmak üzere, yıllardır dikkat ediyorum. Birçoğunda psikolojik sorunlar, aşırı gerginlikler ve can sıkıntıları var. Ve hepsinin dediği şey şu: keşke ben emekli olmasaydım, birkaç yıl daha çalışsaydım. Şimdi o kadar ara verdim ki üzerimde bir tembellik var ve yeni bir işe de girecek enerjiyi üzerimde bulamıyorum. Çünkü 10 sene olmuş, 45 yaşında emekli olmuş, şu an 55-56 yaşında. Hangi işe gideceğim, çalışacağım vesaire. Yine bir başka söylenen, şimdiki aklım olsaydı emeklilik zamanında şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım diyeceğime, ya o zamana kim öle kim kala, benim enerjim varken, sağlığım varken mutluluklarımı 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonrasına atmayayım derdim. Hep bunlar pişmanlık. Ama konunun ayrıntılarına dikkat buyurursanız emeklilik var. İnsan hayattan emekli olmamalı. Eğer emekli olduysanız evde durmamalı. Özellikle abilerimizden bahsediyorum. Bugün maalesef öyle tartışmalar, kavgalar yaşanıyor ki hiçbir işe karışmamak mı yoksa her işe karışmak mı? Bunun da örnekleri var. Şimdi emekli abilerimiz genelde hep şikayetler o yönde gelir. Evlerinde her işe karışmakla bilinirler. Balkonda oturmak veya caminin şadırvanının yanında bir yerde bankta oturmak kişiden kişiye farklı görülse de aslında ahlakı nasılsa ona göre aynıdır. Yani camide de dedikodu etmeyi alışkanlık haline getiren bir insan evinin balkonunda da o vakti geçirdiği zaman ikisi de negatiftir ve hayır namına o saatlerini geçirmemişlerdir. Peki ne yapmamız gerekiyor? O zaman madem emekli olduysak, emekli olduktan sonra kendimize bir meşgale bulmalıyız. Çok fazla konuşmak, dırdır yapmak, efendim torunlara veya gençlere ders vereyim derken sürekli onları azarlamak, iyilik yapayım derken maalesef kötülük yapmaktır. Emeklilik olursa ibadete daha fazla vakit ayırmak ve o ahiret yatırımlarından bahsettik ya, onlara hız vermek için biz emekli olmalıyız. Şöyle bir forsumu göstereyim, evi teftiş edeyim, gideyim damada veya gelinime, hayatı zehir edeyim diye değil. Her şeye karışarak, çok konuşarak, gereksiz yorumlarda bulunarak değil. Eğer böyle olursa emeklilikten hayır görebiliriz. İnsanlara iyi bir örnek olmak, şöyle hayattan alacağını, bugüne kadar neler yaşadığını gözünün önüne getirip de ben ne yapabilirim, eksik bıraktığım yönler için diye yaşayan bir insan olacaksanız emeklilikten hayır görebilirsiniz Allah'ın izniyle. Ama bunun dışındaki emeklilik Müslümanın başına dert olmuştur. Bir garip durum var, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Televizyon başında, düğünde, eğlencede ve boş işlerde neden yaşlılar var? Onların daha fazla ahiret işleriyle ilgilenmesi gerekmiyor mu diyor mesela gençler. Çünkü o yaşa gelmediler. Zannediyorlar ki 30 yaşına kadar, 40 yaşına kadar insanda bazı istekler, hevesler olacak. 50-60 yaşında bunlar azalacak. 70 yaşında insan bir melek olarak yaşayacak. Yolda böyle görürken sanki melekleri görüp de selam verip alacak şekle gelecek. Böyle bir şey yok. İnsanın nefsi yaşlanmıyor. İnsanın vücudu yaşlanıyor. Bir insan, evet doğru diyorsunuz, neden boş işlerle uğraşıyorsun, ölüme daha yakınsın diyelim. Tamam, nefis doymuyor arkadaşlar. Ve nefisle mücadele buradan neyi öğreniyoruz? Sadece 15-20 yaşında olmuyor. Peki ne yapılabilir? Bizim işimiz biraz daha fazla okumak olabilir. Mezarları ziyaret etmek olabilir. Geçmişin muhasebesini etmek olabilir. Kabirde neyle karşılaşacağını düşünmek olabilir. Ve biraz daha belki hayata ciddi bakmak lazım olabilir. Evet, neşeleneceğiz. Yavrularımızla, torunlarımızla nasip olur inşallah pikniklere gideceğiz. Lakin cebimizde her zaman ölüm olmalı. Cebimizde her zaman daha iyiye nasıl gidebilirim? Hangi hataları yapmıştım zamanında? Şimdiye neleri taşıyabilirim? Neleri silmeye çalışabilirim? Onu düşünmek lazım. Bu mevzuları bizlere büyüklerimiz, yaşı bizden daha büyükler, hayatını daha hayırlı işlere adayanlar anlattı. Bir hadis-i şerif var. Yaşlılara saygı duymak gerektiği ile alakalı. Kim rivayet ediyor? Enes İbni Malik radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim yaşlı birine yaşından dolayı hürmet ederse, Allah o kimse de o yaşa geldiği gün ona hürmet eden birini karşısına çıkarır. Ne ekersen onu biçersin, değil mi? Bugün mısır ektin, hasata geldiğin zaman şeker pancarı çıkmıyor. Veya tarlayı boş bıraktınız veya buğdaydı çok az ektiniz, o kadar çıkıyor. Ne ekersek onu biçiyoruz. Dolayısıyla biz yaşlıya karşı gereken hürmeti göstermezsek, aynı yaşa geldiğimiz zaman aynı saygısızlığı da Allahu Teala bir vesileyle bize yaşatacak demektir. Hürmet dendiği zaman aklınıza sadece şu insanlar, bu insanlar diye gelmesin. Yaşını alan her insan, aslında yaşlanmamış her insana saygı duymak. Ama hürmet genelde bilinen tabirle yaşını alan insanlardır. Peki ne yapmam lazım? Yaşlanan insanlar neyi sevmezler? Sözlerinin kesilmesini, yanlarında yüksek sesle konuşulmasını. Bir ihtiyaçları olduğu zaman etraftaki insanların onlarla mimiklerini kullanarak, taklitlerini yaparak dalga geçmemelerini, kendilerine yardım edilmesini ve bazen alıngan olduklarında ilgi görmek isterler. Görmek ve görmemek istedikleri çok şey var. Biz de bunları bugünden aklımızın bir köşesine yazmalıyız. Zaman o kadar hızlı ilerliyor ki. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın babası arasında bir diyalog geçmişti. Daha doğrusu Mekke fethedildiği gün Ebu Bekir radıyallahu anh babasını getirmişti. Ebu Kuhafe o zaman 100-102 yaşlarındaymış. Bembeyaz bir ihtiyar ama tabi iman etmemiş henüz. Babasının evine gitti, aldı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirtti, şöyle önüne oturttu. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten babasını çok iyi tanıyor, yani görmüş, çünkü en yakın dostunun babası. Ebu Bekir radıyallahu anh'a döndü, ne buyurdu? Ya Ebu Bekir, bu bembeyaz ihtiyarı niye buraya kadar getirdin? Biz onun ayağına giderdik. Demek ki bize nasıl davranılmasını istiyorsak, şimdiden biz o hal ve hareketlere yapışmalıyız. Yaşlılık Allahu Teala'nın bir kanunu, fıtrattan gelen. Ne demek fıtrattan? Değiştiremiyoruz. Biz ölmeye geldik bu dünyaya. Yaşlanmaya diyemiyorum. Çünkü yaşlanacağımız kesin değil. Ama öleceğimiz kesin. Biz ölümle nişanlandık. Hayat ağacının aldığı son şekildir yaşlılık. Çocukluk, gençlik, olgunluk derken ömrü olan herkes kendini bir gün o ihtiyarlık potasında buluverir. Saçların dökülmesi, beyazlaşması, sakalların beyazlaşması, göz etrafının çizgilerle dolması, ikide bir tekrarlanan hastalıklar. Artık insan bu devrede o sürekli söylediği güçlüyüm, başarıyorum, bugün kendimi ne kadar iyi hissediyorum kelimelerinin yerine acizliğe bürünür, artık güzellik yerine çirkinlik vardır, ilerleme yerine gerileme vardır, sıhhat yerine hastalıklar vardır. Çünkü bunlar kaçınılmazdır. Kur'an-ı Kerim zaten bu durumu herkesin anlayabileceği şekilde anlatmıştır. İşte El-Mü'min suresi 67 ve En-Nahl suresi 70. ayet. Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan yaratan, sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız ki daha önce vefat edenler de vardır ve belli bir vakte ulaşmanız için yaşatan O'dur. Umulur ki düşünürsünüz. Sizi Allah yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Daha önce bilgeliyken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye sizden bazı kimseler ömrün en zayıf çağına kadar yaşatılacak. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir ve her şeye kadirdir. Evet, bir nutfeden bir spermadan yaratıldık. Annemizin karnında bir çiğnem et parçasıydık. Sonra güçlü kuvvetli bir çağa geldik. Sonra ihtiyarladık. Ve ayette buyurulduğu gibi daha önce bilgeliyken hiçbir şeyi bilmez hale gelmek. Bugünün Alzheimer hastalığı belki de. Kardeşlerim, işte şimdi bir duamızı edelim. Bu duamızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ediyor. Müslim ve Buhari'de geçen şu duaya gelin, biz de amin diyelim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten, cimrilikten, ihtiyarlığın bunaklığına düçar olmaktan sana sığınırım. Amin. Değerli dinleyenlerim, tarih boyunca insanla o kadar çok uğraşmış ki alimler, doktorlar. Ne için peki? Yaşlılığı ortadan kaldırmak ya da kaldıramadıklarını zaten gördüler. En asgari düzeye indirmek için çalıştılar. O kadar çok uğraştılar ama bunu başaramadılar. Günümüzde estetik ameliyatlar yapılıyor. Vücutta bazı iyileştirmeler yapılıyor ki bunlara zaten ruhsat verilmiyor. Ama bedendeki çöküşün ve ömür ağacının kurumasının önüne geçilemiyor. Bugün yüzünü gerdirenler veya gerdanını, şurasını, burasını çektiren insanların rahatlıkla gülemediklerini görüyoruz. Mutlu değiller. Şimdi maalesef bazı kandırmalar da var. Şu ürünü kullanın, cildiniz daha gergin olsun, çizgilerinizin görülmemesini mi istiyorsunuz, buyurun diye. İçerisinde onlarca kimyevi madde olan neler var neler. Yaşlanmayı istemiyoruz ve artık bu bir sektör haline geldi. Her şeyi düzeltebileceğini zanneden insanlar. Milyonlarca insan bunu başarmak istedi, başaramadı. Çünkü şöyle bir sır var. Ölüm de, diriltmek de Allah-u Teala'nın izniyle oluyor. Ve bu program hiçbir şekilde bozulamıyor. Ömrü olan herkes bir gün yaşlanacağına göre ihtiyarlık gelmeden önce düzgün işler yapmak, hayat sermayesini akıllıca bir şekilde kullanmak lazım. Hadis-i şerifte o kemal yaşına erdikten sonra, hangi yaş? 40. Dünya hayatı sona erenlerin yapamadıkları iyilikler sebebiyle ilahi huzurda bahanelerinin kalmayacağı aktarılıyor. Hemen okuyalım onu. Buhari'de geçen bir hadis. Allahu Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır buyruluyor. O verilen ömrü nasıl yaşadın? Yeterince vakit verilmedi mi babında? Ve insanoğlu yaşlanıp vücudu yıpransa da o iç dünyasındaki ebediyet arzusu hiç yaşlanmıyor. Nefsaniyetin mayasında faniliğe isyan var. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaten bunu 1400 yıl öncesinde bize aktarmış. Buyuruyor ki ihtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Allah Allah. Yaşlanıyoruz, cildimiz, kalbimiz, eklemlerimiz ama iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir. Nasıl ama? 14 asır önce, bugün belki de tonlarca konferans verilen bu konudaki en önemli verilerden bir tanesi. İhtiyarın cildi, vücudu yaşlanıyor. Hevesi, arzusu, isteği ne derseniz deyin ve çok yaşama beklentisi gitmiyor. Kardeşlerim, sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta, yaşlılar vardır buyuran Peygamberin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşlı birisi, bayağı yaşlanmış birisi, Efendimiz'i diyor sallallahu aleyhi ve sellem görmek istedi. Geldi, etrafta bulunanlar ona yol açmakta çok ağır davrandılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze hürmet göstermeyen bizden değildir. Bakın, küçüğümüze merhamet etmeyen, sadece yaşlılara saygı göstereceksin değil, küçüğe de merhamet edeceksin. Camide koşturup duruyorsa yavrular, sus ne yapıyorsunuz, sizi şunlar falan değil. Homurdanma, tebessüm et, elinle işaret et, gel bakalım diye. Veya şöyle güzel bir şekilde tebessüm ederek elini dudaklarına götür. Küçüğe de merhamet edeceğiz, büyüğe hürmet edeceğiz. Şöyle bir kanı vardır ve doğrudur. Çünkü tecrübeyle sabittir. Çocuklarla yaşlılar arasında büyük benzerlik vardır. Evet, en önemli benzerlik alıngan olmalarıdır. İlgiye odaklı yaşamalarıdır. Ama hiçbir kişi şunu söyleyemez: çocuk da yaşlı da aynı akla sahiptir. Hayır, çocuk tecrübesizdir. Ama anne baba veya yaşlı insanlar, evet alıngan olabilirler, ilgi isteyebilirler, derler ya bazen, ne kadar çocuklaştın ya falan, çocuk gibi hareketlerin var. Boş verin, belki çok ağır bir imtihan oldu. İlgisiz bir ailede yetişti, hayatı ağır imtihanlarla geçti. Sen ilgi göster. Ne olur yani amcacığım, teyzeciğim, dedeciğim, nineciğim dediğin zaman ne olacak? Bunu da unutmayalım, oldu mu? Tecrübesizdir çocuklar. Ama yaşlı insanlar senden benden daha fazla tecrübeye sahip oldukları için aman çocuk gibi benim annem falan demeyeceğiz. Annem çok konuşuyor demeyeceğiz. Ben 30 yaşına geldim, 40 yaşına geldim. Hala oğlum veya kızım yemeğini yedin mi, hasta mısın, üstünü sıkı ört bak bugün rüzgar var, lodos varmış diyor. Ben sıkıldım deme. Çünkü onlar iyi niyetle bunları söylüyorlar. Yarın öbür gün onlar toprağa girdiğinde Allah-u Teala hayırlı ölüm versin, hayırlı ömür versin onlara, ölmüşlere rahmet eylesin, amin. Onlar toprağa girdiğinde keşke biraz daha konuşsaydı. Dünyadayken eleştirip durduğum her işe karışsaydı annem babam diyeceğimiz zamanlar yakındır. Dolayısıyla gelin biz bugünden yaşamız ne olursa olsun gerek vücudumuzdaki değişimlere, gerek belli bir yaşa geldikten sonraki sinir sistemimizde yaşayacağımız onca şeye hazırlıklı olalım. Bizi bitmeyen bir hayat beklemiyor ama bitmeyen heveslerimiz, isteklerimiz bekliyor. 50 yaşında, 60 yaşında şunu yapmayı planlıyorum. Şimdi biraz yorulayım, 60 yaşına geldiğim zaman o zaman bir tevbe eder, bir namaza başlarım falan. Şimdi 30 sene bu şeyi donduruyorum, 30 sene sonra inşallah başlayacağım demeyelim. Çünkü kimin ne zaman yaşayacağının bir garantisi de yok. Allah-u Teala bizlere hayır ile yaşamayı, kendisinin buyurduğu üzere, istediği üzere bir hayat sürmeyi, diğer insanların da doğru yolu bulmasına vesile olacak hal ve hareketlerle, yıllarca yaşadıktan sonra sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, kendisinin istediği bir sonla iman kelimelerini söyleyerek, ki buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çenemizi kapamayı nasip eylesin ve Allah-u Teala'dan yine duamızdır. Yavrularımızı da, akrabalarımızı da, ümmeti Muhammed'i de sallallahu aleyhi ve sellem doğru yoldan ayırmasın. Onların üzerindeki şu oynanan oyunları tuzak kuranların başına versin. İyi insanlarla karşılaştırsın yavrularımızı ve Müslümanları. Hayırla yaşayıp hayırla ölmeyi ve hayırla dirilmeyi ahirette de cennette buluşmayı nasip eylesin. Allahu Teala her birimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii bahçesi kapalı çarşı girişi, Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk kapalı çarşıda hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
6: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
5: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim

0: Katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Ya. Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren Radyo Nida 107.3.
3: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler meliki. Sen yüceler yücesi. Alemlerin sahibi. Allah Celle Celaluhu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur
4: yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın 0540 224 1073 0540 224 1073. Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek,

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

0: mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara.

0: kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği şeyler. Sevgi, hidayet rehberi olan İslam'ın kurallarına bağlı kaldıkça ve hevaya tabi kılınmadıkça en soylu sıfatlardan, en güzel ahlaklardan ve en iyi huylardan biridir. Ahlakının içerdiği manaları, nefsinin duygularını ve kalbinin hislerini kontrol altında tutma noktasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi birisi yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok farklı şeyi ve değişik türleri severdi. Şu dünya hayatında herkesin arkadaşlarından, iş ve davranışlarından, yemeklerden, giysilerden, mekanlardan ve benzeri kendine has sevdiği bazı şeyler vardır. Aynı şekilde Allah Resulü'nün de bu sayılan şeyler arasında kendine has sevdiği şeyler vardı. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyi sevdiğini ya bir sahabeye bunu haber vermesinden ya da farklı karinelerle biliriz. Sevdiği kişinin sevdiği şeyleri sevmesi ve hoşlanmadığı şeylerden de hoşlanmaması, sevgi besleyen sadık kişinin sıfatlarındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar arasından sevdikleri. İnsanlardan Allah Resulüne en sevimli gelen kişi, hicretteki yoldaşı, mağaradaki sırdaşı, sahabenin en faziletlisi ve sahabe arasından Allah Resulünün en değer verdiği kişi olan Ebu Bekir Sıddık'tır. Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Zat-ı Selasil gazvesine çıkacak olan ordunun başına kumandan olarak tayin etti. Amr der ki, Allah Resulü'nün yanına geldim ve ona sana en sevimli gelen kişi kimdir diye sordu. Ayşe diye cevap verdi. Erkeklerden kimdir diye sordum. Ayşe'nin babası dedi. Sonra kim diye sordum. Sonra Ömer bin Hattab dedi. Ve birkaç kişinin daha adını saydı. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste eğer karşıdaki kişi hayır ve din ehlindense, kişi de verdiği cevapla salihlerin maksadını güdüyorsa ve kendisine uyulmasını ve sevdiği kişilerin sevilmesini istiyorsa, en sevdiği kadın ve erkekleri zikretmesinin caiz olduğuna dair delil vardır. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği kişileri sayarken ilk olarak Ayşe radıyallahu anh'ın adını zikretmiştir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona duyduğu sevgi hem fıtri hem dini bir sevgiyken, diğerlerine karşı duyduğu sevgi sadece dini bir sevgidir, fıtri değildir. Bu sebeple asli olan sonradan meydana gelenin önüne geçmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme erkeklerden kimdir diye sorulduğundaysa, İslam'daki öncülüğünden kendisini Allah'a, Resulüne, İslam'a ve Müslümanlara adamasından, Allah ve Resulünü razı etmek için malını ve canını sarf etmesinden ötürü, erkeklerdense Ayşe'nin babasıdır diye cevap vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'e duyduğu sevgi çok büyüktü. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığı sırasında bir hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Allah, bir kulu dünyanın güzelliğiyle kendi katındakiler arasında muhayyer bıraktı da, bu kul Allah katındakini tercih etti. Bunu duyan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh çokça ağladı. Sonra da babalarımız ve analarımız sana feda olsun, dedi. Kendi kendime, eğer Allah bir kulu dünya ve kendi katındaki arasında muhayyer bırakmışsa ve bu kulda Allah katındakini tercih etmişse, bu yaşlı adamı ağlatan da nedir, dedim. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleriyle kastettiği kişi bizzat kendisiydi. Bunu aramızdan en iyi bilen de Ebu Bekir radıyallahu anh'tı. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ağlama ey Ebu Bekir! Dostluğu ve malıyla bana en çok yardımı dokunan kişi Ebu Bekir'dir. Eğer insanlardan bir dost edinecek olsaydım, Ebu Bekir'i edinirdim. Ancak onun da aramda İslam kardeşliği ve sevgisi vardır. Mescide açılan tüm kapılar kapatılsın, Ebu Bekir'in kapısı hariç. Bir rivayette şu şekildedir. Ebu Bekir'in kapısı dışındaki mescitteki tüm kapılar kapatılsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle der ki, eğer ümmetimden bir dost edinecek olsaydım Ebu Bekir'i edinirdim. Ancak o benim kardeşim ve arkadaşımdır. Sevgi ve dostluk arasındaki fark. Sevgi genel, dostluksa özeldir. Dostluk sevginin doruk noktasıdır. Dostluk sevginin kemale ermiş halidir. Dostluk ortaklık ve çokluk kabul etmeyen bir mertebedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'in kapısı dışındaki mescitteki tüm kapılar kapatılsın sözü. Bu hadisin açıklaması şudur. Sahabeden bazılarının kapısı mescide bitişikti. Bu sahabiler eviyle mescit arasında bir kapı açar, bu kapıyı açar açmaz mescide girmiş olurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse mescidin bu şekilde kullanılmasını hoş görmedi. Bu sebeple de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kapısı dışında mescide açılan tüm kapıları kapattırdı. Bu hadiste Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh'ın üstün fazileti belirtilmekle zikri geçen engel olmasaydı, Allah Resulü tarafından dost edinilmeye uygun vasıflar taşıdığına dair işaretler vardır. Bu durumdan şu sonuç çıkarılabilir. Dostun, başkalarını da kendisiyle beraber dost edinmeyi engelleyecek şekilde kendine has vasıfları vardır. Sevgide Ebu Bekir radıyallahu anh'tan sonra gelen isim Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir ve Ömer'e duyduğu sevgi o raddeye varmıştı ki artık onları kulakları ve gözleri gibi görüyordu. Abdullah bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumayı birlikte gördü ve bunlar kulak ve gözdür buyurdu. Yani Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumanın yanımdaki konumları baştaki kulak ve göz gibidir. Abdullah bin Şakik der ki, Ayşe radıyallahu anhaya Allah Resulü'nün ashabı arasından ona en sevimli gelenler kimlerdi diye sordum. Ebu Bekir diye cevap verdi. Sonra kim diye sorunca Ömer dedi. Sonra kim diye sorunca Ebu Ubeyde bin Cerrah dedi. Sonra kim diye sorunca ise sustu. İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki, Ömer radıyallahu anh'ın cesedi yatağı üzerine konuldu. İnsanlar ceset kaldırılmadan önce namaz kılıp dua etmek için cesedin etrafını çevrelemişlerdi. Ben de onların arasındaydım. Arkamda bulunan bir adam dışında kimse beni ürkütmedi. Bu adam dirseğini benim omzumun üzerine koymuş ve şöyle diyordu. Allah sana merhamet etsin. Senin amelinin bir benzeriyle Allah'ın huzuruna çıkmayı benden daha çok isteyen bir kimseyi ardında bırakmadın. Allah'a yemin olsun ki ben Allah'ın seni iki arkadaşınla beraber kılacağını zannediyorum. Çünkü ben Allah Resulü'nün çoğu sefer, ben Ebu Bekir ve Ömer şöyle yaptık, ben Ebu Bekir ve Ömer şöyle ettik, ben Ebu Bekir ve Ömer şuraya gittik dediğini işitirdim. Ben Allah'ın seni arkadaşlarına kavuşturacağını umuyorum. Arkama dönüp baktığımda bu adamın Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh olduğunu gördüm. Muhammed es-Sirin rahmetullahi aleyh der ki, Ebu Bekir ve Ömer'i ayıplayan bir kişinin Allah Resulü'nü seviyor olabileceğini zannetmiyorum. Bunun sebebi Allah Resulü'nün Ebu Bekir ve Ömer'i seviyor oluşudur. Allah Resulü'nün sevdiklerini sevmeyenler aslında onu da sevmiyordur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği kişilerden biri de Osman bin Affan'dır. Ömer radıyallahu anh ölümünden önce şöyle demiştir. Ben bu iş için Allah Resulü vefat ettiği vakit kendilerinden razı olduğu şu gruptan daha hak sahibi kimse bilmiyorum. Bu kimseler halife olarak kimi seçerlerse halife odur. Onu dinleyin ve itaat edin. Sonra Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf ve Sad bin Ebu Vakkas'ın isimlerini saydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kızlarından hem Rukiye hem de Ümmü Gülsüm'le evlendirdi. Abbas bin Abbad der ki, Mina'da Yunus bin Habbab'ın yanına geldim. O sırada kıssa anlatıyordu. Ona kabir hadisini sordum. O da bana bu hadisi aktardı. Sonra da bu hadiste mürciyenin ve fasıkların sakladığı bir durum var dedi. Ben de nedir o diye sordum. Dedi ki, kabirdekine velin kim diye sorulacak. O da velim Ali'dir diyecek. Ben böyle bir şeyi hiç duymadım dedim. Bana sizler Allah Resulü'nün iki kızını öldüren Osman'ı seviyorsunuz dedi. Ben de madem birini öldürdü, peki o zaman Allah Resulü diğer kızını niçin Osman'la evlendirdi diye sordum. Rafizi bu sorum karşısında şoka uğradı ve verecek bir cevap bulamadı. Sonra da bana, ''Sen pis bir Osmancısın.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesini ve akrabalarını severdi. Bunlar arasında ona en sevimli gelenler Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin'di. Ali bin Abud rahmetullahi aleyh der ki, Ali radıyallahu anh bir gün bana, sana benden ve Allah Resulü'nün ailesinden en sevdiği kişi olan kızı Fatıma'dan bahsedeyim mi? Diye sordu. Ben de evet dedim. Dedi ki, bir gün Fatıma değirmenle iş yaparken elinde is kaldı. Kırbayla su taşırken boğazında is kaldı. Evi temizlerken üstü başı toz içinde kaldı. O sıralarda Allah Resulüne bazı hizmetçiler gelmişti. Bunu bildiğim için Fatıma'ya, ''Babana gidip ondan bir hizmetçi istesen ya.'' dedi. Bunun üzerine Fatıma babasının yanına gitti. Onun yanında konuşan bazı adamların olduğunu görünce geri döndü. Ancak ertesi gün yine gitti. Allah Resulü ona, ''Sıkıntın nedir?'' diye sordu. Ancak Fatıma sustu. Bunun üzerine ben, ''Sana ben anlatayım ey Allah'ın Resulü. Değirmenle iş yaptı, elinde iz kaldı. Kırbayla su taşırken boğazında iz kaldı. Sana bazı hizmetçiler gelince, içinde bulunduğu durumdan kurtulması için senden bir hizmetçi talep etmesi amacıyla senin yanına gelmesini ona ben emrettim.'' dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan kork ey Fatıma. Rabbinin sana farz kıldıklarını yerine getir ve ailenin işlerini gör. Yatağına girdiğin vakit 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber de. Bunlar toplam 100 eder. Bunlar senin için bir hizmetçiden daha hayırlıdır. Bu sözler üzerine Fatıma, Allah'tan ve Resulünden razı oldum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Fatıma'ya bir hizmetçiden çok daha büyük, hayırlı ve üstün bir şeyi öğretmeye hırs göstermesinden onu ne kadar sevdiğini anlayabiliriz. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü Ali ve Fatıma radıyallahu anhuma'yı kendi adeti olduğu üzere sıkıntı anında buna teşvik etmek için tesbihe, tehlile ve tekbire yönlendirdi. Allah Resulü'nün kendisinden bir parça olması hasebiyle kızını kendi nefsi için istediği bir şeye yönlendirmiş olması da mümkündür. Muhelleb rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızına, ona ahirette çok daha fazla fayda sağlayacak bir zikri öğretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Fatıma'ya olan sevgisi gizli saklı bir şey değildir. Manevi mütevatir ifade eden birçok hadis de buna işaret etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Fatıma radıyallahu anhaya olan sevgisi şu sözü söyleyecek dereceye varmıştır. Muhakkak ki Fatıma benden bir parçadır. Ona eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Ayşe radıyallahu anha der ki, yol, hal ve durum bakımından Allah Resulü'nün oturma ve kalkmasında ona kızı Fatıma'dan daha fazla benzeyen birini görmedim. Yine Ayşe radıyallahu anha der ki, Fatıma, Allah Resulü'nün yanına girdiğinde, Allah Resulü onu karşılamak için kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Aynı şekilde Allah Resulü de Fatıma'nın yanına girdiğinde, Fatıma da yerinden kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Ebu Davud'un rivayeti ise şu şekildedir. Elini tutar ve onu öperdi. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Bir gün Fatıma yürüyerek geliyordu. Yürüyüşü aynı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benziyordu. Allah Resulü ona, "Hoş geldin kızım," dedi. Sonra da onu sağına ya da soluna oturttu. Bu hadiste Fatıma radıyallahu anha'nın Allah Resulü yanındaki konumu ve Allah Resulü'nün ona duyduğu şiddetli sevgiye dair deliller vardır. Yine bu hadiste Allah Resulü'nün karşılaştığı vakit kızı Fatıma'ya davranışlarına dair deliller de vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Talib'e olan sevgisi. Allah Resulü'nün Ali radıyallahu anh'a olan sevgisine Sehl bin Sad radıyallahu anh'ın şu hadisi işaret etmektedir. Allah Resulü Hayber günü, yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah bu kişinin eliyle fethi nasip edecek. Bu kişi Allah ve Resulü'nü seviyor, Allah ve Resulü de bu kişiyi seviyor dedi. İnsanlar gecelerini sancağın kime verileceğini düşünerek geçirdiler. Herkes sancağın kendisine verilmesini umuyordu. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ali nerede diye sordu. Gözlerinden rahatsız diye cevap verildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin gözlerine tükrüğünü sürdü ve ona dua etti. Bunun üzerine Ali iyileşti ve hiçbir ağrı duymamış gibi oldu. Allah Resulü sancağı ona verdi. Ali, "Onlar bizim gibi olana dek mi onlarla savaşayım?" diye sordu. Allah Resulü ise şöyle cevap verdi. "Onların yanına varana dek yavaş ol. Sonra onları İslam'a davet et ve üzerlerine vacip olan şeyleri onlara haber ver. Allah'ın senin elinle bir kişiye hidayet vermesi, senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'yi sevmeyi imanın alametlerinden biri saymıştır. Ali der ki, "Tohumu yaran ve insanı yaratana yemin olsun ki, ümmi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şunu ahdetti. Beni sadece mümin sever, bana sadece münafık kin besler." Bunun manası şudur. Ali bin Ebu Talib'i tanıyıp Allah Resulüne yakınlığını bilen, Allah Resulünün onu ne kadar sevdiğini, onun İslam'a nice yardımlar ettiğini, İslam'daki öncülüğünü bilip Ali radıyallahu anh'ı seven bir kimsenin bu sevgisi, onun imanının sıhhatinin delillerinden ve Müslümanlığının doğruluğundandır. Bunları bilip de ona kin besleyen kişinin durumuysa tam tersidir. Bu durum onun nifakının ve içinin kötü olduğunun delillerinden biri olarak sayılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hasan ve Hüseyin'e olan sevgisi. Usame bin Zeyd radıyallahu anh der ki, "Bir gece bazı ihtiyaçlarım için Allah Resulü'nün kapısını çaldım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Üzerinde ne olduğunu bilmediğim bir parça kumaş vardı. İhtiyaçlarımı giderdikten sonra, "Bu üzerindeki şey de nedir?" diye sordum. Bunun üzerine kumaşı açınca, Hasan ve Hüseyin'in Allah Resulü'nün dizlerine tutunmuş olduklarını gördüm. Daha sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bunlar benim çocuklarım ve çocuklarımın çocuklarıdır. Allah'ım, ben bunları seviyorum. Sen de sev. Onları sevenleri de sev." Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, "Bir gün gündüzün bir vakti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle dışarı çıktım. Birbirimizle konuşmuyorduk. Kaynuka oğulları çarşısına gelince ayrıldı ve Fatıma'nın çadırına geldi. "Ufaklık burada mı? Ufaklık burada mı?" diye sordu. Allah Resulü bu sözleriyle Hasan'ı kastediyordu. "Biz annesinin yıkamak ve kokulu bir kolye asmak amacıyla onu bırakmadığını zannettik. Ancak çok geçmeden koşarak çıka geldi ve Allah Resulüne sarıldı. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Allah'ım, ben onu seviyorum. Sen de sev. Onu sevenleri de sev." Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerinden sonra, "Ali'nin oğlu Hasan'dan daha fazla bana sevimli gelen kimse kalmadı." Ya'la bin Murre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, bir gün onlar Allah Resulü ile beraber davet edildikleri bir yemeğe gitmek için dışarı çıktılar. Yol üzerinde Hüseyin'in bir sokakta oynadığını gördüler. Allah Resulü herkesin önünde ona doğru gitti ve ellerini açtı. Hüseyin bir sağa bir sola kaçışmaya ve Allah Resulü ile gülüşmeye başladı. Sonunda Allah Resulü onu yakaladı. Bir elini çenesinin altına, diğerini de başının üzerine koydu ve onu öptü. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. "Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Hüseyin'i seveni Allah da sevsin. Hüseyin torunlardan bir torundur." Allah Resulü'nün "Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim" sözü, "Bizim aramızda bir birlik ve bağ vardır" anlamına gelir. Bu sözün her birinde "diğerinin bir parçası vardır" şeklinde açıklanması doğru değildir. Hadisteki torun kelimesi çocuğun çocuğu manasına gelir. Allah Resulü bu sözü aradaki birlik ve bağı tekit etmek amacıyla söylemiştir. Torun kelimesinin manası hakkında şu da söylenmiştir. Hadiste geçen ve torun manasına gelen sipt kelimesi bazen kabile içinde kullanılır. Bu hadisteki maksatsa Hüseyin radıyallahu anh'ın isminin baki kalacağı ve evlatlarının çok olacağını haber vermektir. Yani onun neslinden çokça insan meydana gelecek ve bu insanlar bir kabileyi oluşturacaktır. Bu söz Hüseyin neslinin çok olacağına işarettir ki durum da tam olarak böyle olmuştur. Yine şöyle de denilmiştir. Buradaki maksat, İbrahim bir ümmetti ayetindeki gibi, Hüseyin radıyallahu anh'ın hayırdaki ümmetlerden bir ümmet olduğudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki torununu dünyadaki reyhanları olarak görmüştür. İbni Ebu Num rahmetullahi aleyh der ki, bir gün İbni Ömer'in yanındaydım. Bir adam ona sinek kanı hakkında soru sordu. İbni Ömer bu adama kimlerdensin diye sordu. Adam da Irak ahalisindenim diye cevap verdi. Bunu duyan İbni Ömer şöyle dedi. Şuna bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çocuğunu öldürmüş olmalarına rağmen bana sinek kanı hakkında soruyor. Halbuki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlar benim dünyadaki reyhanlarımdır dediğini duymuştum. Allah Resulü'nün reyhanlarımdır sözündeki maksat şudur. Onlar Allah'ın bana ikram edip sevdirdiği kişilerdir. Çünkü evlatlar koklanıp öpülür. Bu anlamda sanki çocuklar reyhanlar gibidir. Dünyadaki sözünden maksatsa şudur. Onlar benim dünyadaki reyhanlardaki payımdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları arasında sevdiği kişilerden biri de amcası Ebu Talip'tir. Ebu Talip Allah Resulü'nü savunur, ona yardım eder ve yanında dururdu. Allah Resulü de şer'i olarak değil ama fıtri olarak onu oldukça fazla severdi. Ebu Talip vefat edeceği esnada Allah Resulü onu iman etmeye ve İslam'a girmeye çağırdı. Ancak Ebu Talip hakkında kaderin hükmü geçti ve Ebu Talip Allah Resulü'nün elinden alındı. Ebu Talip üzerinde bulunduğu küfürle ahirete göçtü. Kamil hikmet sadece Allah'a aittir. Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh babasından naklen der ki, Ebu Talip vefat edeceği sırada Allah Resulü yanına geldi. Geldiği vakit Ebu Cehil'i ve Abdullah bin Ebu Ümeyye bin Mughire'yi de Ebu Talip'in yanında buldu. Allah Resulü, amcacığım, senin için Allah katında şahitlik edebilmem için La ilahe illallah kelimesini söyle, dedi. Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Ümeyye ise, ''Ey Ebu Talip, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin?'' dediler. Allah Resulü buna rağmen ona kelime-i tevhidi sunmaya devam etti. Ancak Ebu Talip son sözlerinde, ''O Abdülmuttalib'in dini üzere'' dedi ve ''La ilahe illallah'' demeyi reddetti. Bunun üzerine Allah Resulü, ''Allah'a yemin olsun ki, nehyedilmediğim sürece senin için bağışlanma dilemeye devam edeceğim buyurdu. Bu olay üzerine Allahu Teala şu ayeti indirdi. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra akraba bile olsalar peygamber de müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. Allahu Teala Ebu Talip hakkında da şu ayeti indirdi. Kuşkusuz sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Allahu Teala'nın sevdiğini sözü iki vecih üzerine anlaşılabilir. 1. Akrabalık bağından ötürü sevdiğin, 2. Hidayete ermesini istediğin. Bir fayda. Şeyh Salih Fevzan şöyle demiştir. Kuşkusuz sen, ey Allah Resulü, hidayete erdiremezsin. Ona hidayet etmek senin gücün dahilinde değildir. Sevdiğini, akrabalarından ve amcandan. Buradaki sevgiden maksat, din kaynaklı sevgi değil, tabiattan gelen sevgidir. Din kaynaklı sevginin kişiye en yakın insan dahi olsa bir müşrike duyulması caiz değildir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. Dini sevgi caiz değildir. Tabiattan gelen sevgi ise dini meselelere dahil değildir. Allah-u Teala'nın, ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir buyruğu, Allah-u Teala bu ayette Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hiç kimseyi hidayete erdiremeyeceğini söylemiştir. Allah-u Teala'nın onları hidayete iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete iletir ve sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar sözleri de bu durumu ifade eder. Eğer Allah-u Teala bir ayette muhakkak ki sen hidayete iletirsin buyurup Allah Resulü'nün doğru yola ilettiğini belirtmiyor mu diye soracak olursan buna verilecek olan cevap şudur. Hidayet iki çeşittir. 1. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güç yetirebileceği hidayet. 2. Allah Resulü'nün gücünün yetmeyeceği hidayet. Allah Resulü'nün gücünün yeteceği hidayet, irşat, davet ve beyan hidayetidir. Hayra davet eden her alim de bu hidayete güç yetirir. Allah Resulü'nün gücünün yetmeyeceği hidayetse kalplere hidayet etmek ve gönüllere imanı sokmaktır. İşte buna Allah-u Teala'dan başka kimsenin gücü yetmez. Bize düşen davet, irşat ve tebliğdir. Kalplere hidayet etmekse Allah-u Teala'nın elindedir. Hiç kimse herhangi birinin kalbine iman sokmaya muktedir değildir. Söz konusu iki ayet hakkında verilecek olan cevap budur. Allah-u Teala'nın hidayete erecek olanları en iyi O bilir sözü, Allah-u Teala ilim ve hikmet sahibidir. Hidayeti herkese bahşetmez anlamına gelir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Burası Radyo.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin ismiyle başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Ve sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Sizlerle yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında bizleri buluşturan Mevlamıza şükürler olsun. Ve yine ondan niyazımız, sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, sizlere bugün Maide suresinin 7 ila 11. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazmış olduğu kıymetli eseri, tefsiri olan Ruhul Beyan adlı eserden inşallah aktarmaya çalışacağız. Şimdi bu ayet-i kerimelerin tilavetini dinleyelim, ardından sohbetimize başlayalım inşallah. Sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'den Maide suresinin 7 ila 11. ayetleri.

Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ameli salih için bir vesile eylesin ve hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ashab-ı kiram, ehli beyt, ezvacı tahirat, hazaratının ervahına, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleri, bütün şehitlerimizle beraber aziz şühedanın ervahına, gazi olarak ahiret yurduna göçen bütün mümin ve müminatın ervahı ile sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının da ruhlarına ve mümin müminatın ervahına Rabbimiz Teala bizlerden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan tefsirinde Maide suresinin 7. ayetiyle başlayan bu satırlarda önce sizlere ayet-i kerimenin mealini aktarmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın size olan nimetini ve ona verdiğiniz sözü hatırlayın. Hani işittik ve itaat ettik demiştiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayet-i kerimeyi şu ifadeyle tefsir ediyor. Allah'ın size olan İslam nimetini anın. Bu size nimet vereni hatırlatır ve ona şükre teşvik eder. Denilirse ki İslam nimetinin hatırlanması daha önce unutulduğunu ima ediyor. Devamlı ve sürekli olarak İslami görevleri yerine getirmekle meşgul olan Müslümanın Allah'ın bu nimetini unutması nasıl düşünülebilir? Bu soruya şöyle cevap veririz diyor müellifimiz ve devam ediyor. Vazifelere devamlılık zamanla onları tabii ve mutat hale getirir. Bu da onun ilahi bir nimet olduğunu unutturur da bu vazifelere mizacının gereği olarak kişi devam eder. Böylece bu ibadet olmaz. Emre ittiba meydana gelmişse sadece şükür olur. Aziz dinleyenlerim, sanki müellifimiz bize şöyle demek istiyor. Yapmış olduğumuz ibadetleri böyle mutat hale getirdiğimiz zaman, şükrünü eda ettiğimiz zaman sanki sahip olduğumuz İslam nimetinin farkında olmaksızın ibadetlerle sadece bu nimete şükretmiş oluruz. Halbuki Allah Teala İslam ile müşerref olmamızı bizden istiyor. O sebeple size Allah'ın İslam nimetini anın manasına geliyor diyor.

Bu ayet-i kerime. Ve devam ediyor. Ona verdiğiniz sözü hatırlayın. Yani sizden aldığı tehditli anlaşmayı hatırlayın. Hani siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Bu sözlerin zikredilmesinin faydası, onlar tarafından bunun kabul edilmiş ve yüklenilmiş olduğu hatırlatılarak bu sözlerine sadık kalmaları gerektiğini pekiştirmektir. Bu misak, yani söz, Allah'ın Müslümanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kolaylık ve zorluk, genişlik ve darlık zamanlarında işitip itaat etmek üzere aldığı beyattir. Ayet-i kerimeler adeta şöyle devam ediyor. Nimetlerini unutup da sözünüzde durmamak konusunda Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilir. Yani Allah göğüslerdeki gizli olan sırları, kimin ne düşündüğünü tam olarak bilir ve ona göre cezasını verir. Durum böyle olunca açıktan yapılan amelleri bilmez mi zannediyorsunuz? Bil ki Allah'ın müminlere verdiği en birinci nimet, onları bütün varlıklardan önce yokluk karanlığından varlık nuruna çıkarması, hak dini kabul edebilmeleri için en güzel biçimde fıtrat üzere yaratması, sırat-ı müstakime hidayet etmesi ve ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusunu işittirip evet cevabını verdirmesi ve işitip itaat etmeye muvaffak kılmasıdır. Eğer Allah muvaffak kılma nimetiyle bizi nimetlendirmeseydi, müminler yardımsız bırakılanlar ve isyan ehli gibi işittik ve isyan ettik diyen kimselerden olurlardı. Abdurrahman bin Avf bin Malik el-Eşcai'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 9, 8 veya 7 kişiydik. Bize Allah'ın Resulüne beyat etmiyor musunuz denildi. Halbuki biz daha yeni beyat etmiştik. Şimdi ne üzerine beyat edeceğiz ya Resulallah dedik. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'a ibadet etmeye, ona hiçbir şeyi ortak koşmamaya, 5 vakit namazı kılmaya, Allah'ın emirlerine gizli ve açık her durumda itaat etmeye ve insanlardan bir şey istememeye dair beyat edin buyurdu. Bu şekilde beyat eden insanlardan her durumda öylelerini gördüm ki, binitliyken kırbacı düşse kimseden vermesini istemez, kendisi inip yerden alırdı. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından korkmamam için benden 5 defa beyat aldı. 7 defa söz aldı ve 7 kez de Allah'ı şahit tuttu. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam bana şöyle buyurdu. Gizli ve açık işinde Allah'tan korkmanı sana tavsiye ederim. Bir günah işlediğinde hemen bir iyilik yap ardından. Ve kamçın bile yere düşse sakın kimseden bir şey isteme. Kimseden emanet de alma. Müellifimiz burada Hafız Şirazi'den şu beyitleri aktarıyor. Vefa ve ahde sadakati öğrenirsen iyi olur. Yoksa eziyet etmeyi herkes bilir. Allah'ım bizi sözlerini yerine getirmeye muvaffak kılınanlardan eyle. Amin. Bu dua ile ilgili ayetin tefsirini müfessirimiz tamamlamış oluyor ve ardından eserimizde Maide suresinin 8. ayet-i kerimesi geliyor karşımıza. Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adaletli olun.
Bu takvaya daha yakın bir davranıştır. Allah'a isyandan da sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Müellifimiz diyor ki, ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, yani onun emirlerine uyan, onlara sıkı sıkıya yapışan, onları tazim eden ve haklarını gözeten, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa, yani müşriklere duyduğunuz şiddetli kin sizi adaletten saptırmasın. Onlar hakkında adaleti bırakıp da gönlünüzü serinletmek için işkence, iftira, kadınları ve çocukları öldürmek, ahdi bozmak gibi taşkınlıklara yönelmeyin. Adaletli olun. Bu adalet emrolunduğunuz takvaya en yakın olandır. Kafirler hakkında adaletli olmanın gerekliliği bu derecede olursa, Müslümana karşı adaletli olmanın gereğini sen hesap et, diyor müellifimiz. Ve ayeti kerimeye devam ediyor. Allah'a isyandan sakının. Şüphesiz bu, işin esası ve ahiret yolculuğunun azığıdır. Allah yaptıklarınızı, yani amellerinizi hakkıyla bilmektedir. Size bunların karşılığını verir. Bu cümlenin muhtevası, vaat ve vaid, yani tehdit olunca, peşinden Allah'a taatte koşana vaadini, ona taati ihlal edenlere de tehdidini getirdi ve şöyle buyurdu. 9. ayet. Allah iman eden ve iyi şeyler yapanlara söz vermiştir. Onlara bağışlama ve büyük mükafat vardır. Ve devam etti Rabbimiz 10. ayette. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Müellifimiz diyor ki, aziz dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen Allah iman eden ve salih amellerde bulunan, yani adalet ve takva gibi salih işler yapanlara söz vermiştir. Vaat edilen şey cennettir. Başka ayetlerde açıklandığı için burada zikredilmemiştir. Onlara günahları için bir bağışlama ve büyük mükafat da vardır. Yani cennette büyük karşılık onlarındır. Cennet, mağfiretin ve ecrin hasıl olmasının sonucudur, diyor müellifimiz. Ve yine 10. ayet, inkar eden ve içerisinde adaletli davranmayı ve takvalı olmayı dile getiren nasların da bulunduğu, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, ayetleri yalanlama ve küfürle nitelenenler, cehennemliklerdir. Ebedi olarak orada kalıcıdırlar onlar. Bu ifadede müminlere ziyade bir vaat vardır. Çünkü müminlerin düşmanlarını yakalayacak olan bu tehdit, müminlerin kalbine ferahlık veren ve onların çektikleri eziyeti kaldıran bir cümledir. Çünkü insan düşmanları bir başkası tarafından tehdit edildiği zaman ferahlar. Biliniz ki Allah Teala müminlere adalet emrini açıklamış, zulmü men ettikten sonra adaletin takva mevkiinde olduğunu belirtmiştir. Kişiyi ona sevk eden amil buğz ve öfke olduğu için zulmün hevanın gereği olduğunu beyan etmiştir. Mümine gereken şey, dost ve düşmanları hakkında ve özellikle de kendisi, ailesi ve çocukları hakkında adaletle davranmaktır. Nitekim hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden mesulsünüz hadisi bunu bildirmektedir. Enoşirvan'ın tahtında şu yazı bulundu. Mülk ancak otoriteyle, otorite insanlarla, insanlar malla, mal bayındırlıkla, bayındırlık da halka adil davranmakla olur. Sultan halkın yaptığı her hayırlı işte onlara ortaktır. Hafız şöyle demiştir. Hükümdarın 100 yıl ibadet edip zahitlik etmesinden
Adaletle hükmettiği bir saatlik ömrü daha değerlidir. El-Fütuhat'ın tavsiyeler bölümünde şöyle denilmiştir. İslam büyüklerinden Muhammed bin Vasi, bir gün zamanın valisi olan Bilal bin Bürde'ye gitti. Bilal eğlenmekle meşguldü. Önüne kar koymuş, yemekteydi. Muhammed bin Vasi'ye şöyle dedi. Ey Ebu Abdullah, evimi nasıl buluyorsun? Muhammed bin Vasi şu cevabı verdi. Güzel bir ev, ancak cennet bundan daha güzel. Cehennem ateşini anmak ise bu gibi şeyleri unutturur insana. Vali, kader hakkında ne dersin diye sordu. O şöyle cevap verdi. Kabirlerde medfun sırdaşlarını düşünürsen kader hakkında soru sormaya fırsat bulamazsın. Vali, benim için dua et dedi. O ise şu cevabı verdi. Benim duamı ne yapacaksın? Senin kapında bunca mazlum var. Onların hepsi sana dua etmekteler. Onların duası yükseklere çıkar. Eğer zulmetmezsen benim duama hiç ihtiyacın kalmaz. Bir gün Harun Reşit Behlül'e ben kimim dediğinde Behlül ona şöyle dedi. Sen öyle bir kimsesin ki doğuda bir kişiye zulmedilse batıda bile olsan Allah kıyamet gününde onun hesabını sana sorar. Bunun üzerine Harun Reşit ağlamaya başladı. Aynül Meani adlı eserde şöyle denilir. Alim, zalimlerin bekası için dua ederek onların yanına giremez. Yine şöyle denilmiştir. Kim zalimin bekası için dua ederse, Allah'ın arzında ona isyan etmesini arzu etmiş demektir. Bu yüzden nasihat etmek ve yağcılığı terk etmek gerekir. Bir hadisi şerifte, hakşinaslığı Ömer'e dost bırakmadı buyurulmuştur. Şeyhül Ekber Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri de şöyle demiştir. Nasihate ve gerçeği söylemeye devam ettiğim için onlar varlıkta bana dost bırakmadılar. Sadi'nin de şu sözü vardır. Faydalı bildiğin sözü söyle, hiç kimsenin hoşuna gitmese bile. Hülasa adalet en güzel huylardandır. Şöyle bir hikaye nakledilir diyor müellifimiz ve aktarıyor. Enoşirvan vefat ettiğinde tabutuyla birlikte memleketinin her tarafında dolaştırılırken bir münadi de kimin üzerimizde bir hakkı varsa gelip alsın diye bağırıyormuş. Onun vilayetinde üzerinde bir dirhem de olsa hakkı bulunan kimse bulunmamış. Bu yüzden Hatem-i Tâi cömertlikle meşhur olduğu gibi o da adaletle meşhur olmuş ve adil lakabıyla anılmıştır. Ona adil denilmesinin sebebi zulmü olmadığı ve adaleti şuyu bulduğu için sırf ona medhü senâ içindir. Ama zamanın sultanları ise zulümleri görülüp adaletle davranmadıkları için onlara adil lakabı verilmez. Çünkü onları medhü senâ için bu lakabı vermek yalan ve nankörlük olur. Adil lakabının insaflı bir inkarcıya verilmesi caizdir. Zalim Müslümanlara ise caiz değildir. Bu durum ise insaflı kafirlerin adaleti tam sağlam yaptıklarını göstermez. Bilakis bu adalet ve zulmün iki zıt şey olduğunu ve bir arada bulunamayacaklarını ifade etmekten başka bir şey değildir. Zehretur Riyaz adlı eserde şöyle denilmektedir. Kıyamet günü geldiğinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın sıdık sancağı dikilince bütün sıddıklar onun altında toplanırlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adalet sancağı dikilince bütün adiller onun altında toplanırlar. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın cömertlik sancağı dikilince bütün cömertler onun altına toplanırlar. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şehitler sancağı dikildiğinde
bütün şehitler de onun altına toplanırlar. Bütün fakihler Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın sancağı altında, bütün zahitler Ebu Zer radıyallahu anh'ın sancağı altında, bütün fakirler Ebu Derda radıyallahu anh'ın sancağı altında ve bütün Kur'an okuyucular Übey bin Kâb'ın sancağı altında, bütün müezzinler Bilal radıyallahu anh'ın sancağı altında ve haksız yere öldürülen bütün maktuller de Hüseyin bin Ali radıyallahu anhuma'nın sancağı altında toplanırlar. İşte İsra suresinin 71. ayeti, o gün biz bütün insanları önderleriyle birlikte çağırırız ayeti ve devamındaki ifadeler bunun delilidir. Gerçekte adalet her fiil, söz ve ahlakta övgüye değer orta yoldur. Emrolunduğun üzere dosdoğru ol. Hud suresinin 112. ayetiyle emrolunan şey de budur. Bu mertebeye ulaşan kırmızı altın ve çok güzel koku gibi nadirdir. Hidayet ve muvaffakiyet Allah'tandır diyor müellifimiz, sözlerini tamamlıyor. Maide suresinin 10. ayetiyle ilgili olarak aziz dinleyenlerim. Maide suresinin 11. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. O halde Allah'tan korkun ve müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Müellifimiz diyor ki, ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de, yani onlar size saldırmaya yeltendikleri ve kast eyledikleri zaman ki Allah'ın nimetini hatırlayın. Burada onların el uzatmaları sizi öldürmek ve helak etmek üzere saldırmaları demektir. Bir kimse diğer bir kimseye eliyle saldırdığı zaman ona el uzattığı, sövdüğü zaman da ona dil uzattı denir. Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ayet-i kerimedeki bu ifade şuna delalet ediyor. Hatırlanması istenen nimet işte budur. Yani yeltenme fiilinin zikredilmesi en çok ihtiyaç duyulan zamanda meydana geleceğini bildirir. Yani Allah onlar size ellerini uzattıktan sonra değil, ellerini uzatmaya yeltendikten hemen sonra ellerini sizin üzerinizden çekmiştir. Yine bu ifade nimetin kemaline delalet etmektedir. Öyle ki onlar korku ve rahatsız edilme tehlikesinden uzaktırlar. Halbuki elini uzatan geri çektikten sonra zikredilenlerin meydana gelmemesi nadirdir. Rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Zu Envar ve Zatur Rika gazvesinde, ki bu onun 7. gazvesiydi, Usfan denilen yerde hep birlikte öğle namazını kılmaya durduklarını gördüler. Onlar namazı kılıp bitirdikleri zaman müşrikler Müslümanların üzerine atılıp da onları yere düşürmediklerine pişman oldular. İkindi namazını kastederek, bundan sonra onlar babalarından ve çocuklarından daha fazla sevdikleri bir namazı kılacaklar diyerek ikindi vakti saldırmayı düşündüler. Allah da korku namazını indirerek onların bu tuzaklarını geri çevirdi. Ayette kastedilenin işte bu hadise olduğu söylenmektedir. Bir başka görüşe göre bu ayetin iniş sebebi şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki yaşlı kişi ve Hazreti Ali radıyallahu anh olduğu halde Amr bin Ümeyyetü'd-Damri'nin müşriklerden zannederek öldürdüğü iki Müslümanın diyeti için borç istemek üzere Beni Kurayza'ya gitti. Onlar, ya Ebel Kasım,
Otur da bir şeyler yiyip karnını doyur. Sonra biz sana istediğini veririz diyerek onu bir evin önünde oturttular. Aslında bu şekilde onu öldürmeye yeltendiler. Amr bin Cihaş büyük bir değirmen taşını onun üstüne atmaya azmetti. Ama Allah Teala ona mani oldu. Cibril inerek bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Peygamberimiz de derhal oradan ayrıldı. Yine bir başka rivayete göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde konakladı ve ashabı gölgelenmek üzere araziye dağıldı. Resulullah aleyhissalatu vesselam da kılıcını bir ağaca astı. Lakin kısa bir süre sonra bir bedevi geldi, kılıcı oradan aldı ve kınından çektikten sonra "Seni benden kim kurtaracak?" diye peygamberimize seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç tereddütsüz "Allah!" diye buyurdu. O esnada Cibril aleyhisselam kılıcı bedevinin elinden düşürdü ve Resulullah kılıcı hemen alıp şöyle dedi: "Peki ya şimdi benden seni kim kurtaracak?" Bedevi "Hiç kimse" dedikten sonra kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Ayet-i kerimede geçen "Allah'tan korkun" yani Allah'ın nimetinin haklarını gözetmede "Ondan korkun, o nimete şükürde geri kalmayın" demektir. Ve ayette geçen "Müminler yalnızca Allah'a güvensinler" yani sadece Allah'a güvensinler, başkasına veya Allah ile beraber başkalarına değil. Çünkü her hayrı ulaştırmak ve her şerri uzaklaştırmak hususunda Allah müminlere yeter. Bil ki tevekkül her işte Allah Teala'ya dayanmaktır. Onun mahalli kalptir. Kul her şeyin Allah tarafından takdir edildiğini kesin olarak bildikten sonra sebeplere göre hareket etmesi kalbin tevekkülüne ters düşmez. Bir zorlukla karşılaşırsa bu yine onun takdiriyledir. Kolaylıkla karşılaşırsa bu da onun takdiriyledir. Tevekkül mertebelerin en yükseği, kişinin Allah Teala huzurunda gassalın elindeki ölü gibi olması, kendisini ezeli kudretin hareket ettirmesidir. İşte böyle bir kimse yakini kuvvetli olan kimsedir. Görmez misin ki İbrahim aleyhisselama Nemrut ve kavmi kötülük yaparak ateşe atmışlardı da daha havadayken Cibril aleyhisselam yetişip ona "Bir ihtiyacın var mı?" diye sorunca "Sana ihtiyacım yok. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir" cevabını vermişti. Allah da onu yakmadı. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki tevekkülüne bak ki Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber ve ashabından müşriklerin ellerini tamamen çekip uzaklaştırdı da ona zarar vermeye güç yetiremediler. Bilakis bu kötü düşüncelerine ceza olarak hatırlarına bile gelmeyen belalarla karşılaştılar. Bu onların kötülük yapma niyetlerine karşı bir ceza oldu. Mesnevi'de şöyle denilmiştir: Ad ve Semud kavminin hikayesi ne için? Nebilerin nazının kime olduğunu bilmen için. Tevekkül mukarrabinin en yüksek derecelerindendir. Müminin övülen sıfatlarla süslenmesi ve güzel davranışlarla hak yolunda yürümesi gerekir. Hafız şöyle demiştir: Hakikat yolcuları yarım arpaya bile almazlar hünerden yoksun kimsenin atlas libasını. Şunu bil ki her şey Allah Teala'nın takdiriyle olur ve şüphesiz ki Allah murad ettiği şeyle kullarını dener. Kullara gereken şey ise zorluk, kolaylık, iyi ve kötü hallerinde sadece ona dayanmaktır. Ve müellifimiz Hazreti İsa'nın başından geçen şu hadiseyi aktarıyor bizlere. Hazreti İsa aleyhisselam bir dağın başında dua ederken iblis yanına geldi ve
her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu iddia eden sen misin diye sordu. O da evet dedi. Bunun üzerine iblis, o zaman kendini dağdan aşağı at, sonra da Allah'ın takdiri buymuş de bakalım dedi. İsa aleyhisselam, ey melun şeytan, Allah kullarını imtihan eder. Kullar onu deneyemez. Kula gereken şey tevekkül ve nimetlere şükürdür dedi. Allah'ın nimetlerinden biri de kün, yani ol emriyle insanı Adem, yani yokluk karanlığından vücut, yani varlık aydınlığına çıkartmasıdır. Allah Teala bilir ki kulların tekrar Adem'e, yokluğa dönüşü kendiliklerinden olmadığı gibi onlar kendilerine de bırakılmamıştır. Nitekim Adem'den, yani yokluktan çıkmaları da kendiliklerinden değildir. Çünkü onların varlık alemine ilk çıkışları yine onun kün emrinin cezbesiyle olduğu gibi dönüşleri de irci'i, yani dön emrinin cezbesiyle olacaktır. Onlara gereken şey Allah'ın inayet ve lütuflarının cezbelerine kavuşmak için rızasını talep yolunda emir ve nehilerine uymak, bunun için gayret ederek onun keremine ve fazlına güvenmektir. Rabbimiz Teala bu şuur içinde yaşamayı cümlemize nasip eylesin aziz ve muhterem dinleyenlerim. Böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Mevlamızın ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim. Sağlıcakla kalınız aziz ve muhterem dinleyenlerim.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde.
1: Bursa ve çevresi için Yatsı.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: kalbe huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

0: kuşa sultanıma.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: dillere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Zerra.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kardeşlerim, insan işinden emekli olabilir. Devlet memurudur, sağlık teknisyenidir. Emeklilik olabilir ama kulluktan emeklilik olunmuyor. Yaşlı bir insanın da Allah'ın nazarında emekli olmadığını bilmemiz gerekiyor. Kulluğun gerektirdiği vazifelerden hiçbir yaşlı insan veya kırkını geçen insan muaf olmaz. Allah-u Teala dilediği gibi ve dilemesinin hiçbir engeli olmayacak şekilde bizi yarattı. Bir çocuk anne babaya muhtaç şekilde yaratılıyor. Sonradan adım adım büyüyor, ayakta durmayı öğreniyor. Çocukluk, ergenlik derken yıllar geçiyor. Kocaman bir hanımefendi, kocaman bir delikanlı oluyor. Ve bir gün geliyor, eğer gelirse, birinin elinden tutmasına muhtaç hale yeniden dönüyor. Ne kadar ilginç değil mi? En az bir sene, iki sene boyunca kendi başımıza adım atamayacak haldeyken, artık o yaşlardan sonra adım atmaya başlıyor, hatta ben neymişim diye hissetmeye başlarken, belli bir zamandan sonra yine kendi başımıza yürüyemeyecek hale geliyoruz. Başa dönüyoruz. Ve bu dünyadan ayrılıyoruz. Evet, sözüm ona. Bebeklik ve ihtiyarlık arasında bir hayatımız var. İki ezan arasında derler ya, aynen onun gibi. Doğduğumuz mutlaka beş vaktin bir tanesinin arasına tekabül ediyor, öldüğümüz zaman da öyle. Kulağımıza okunan ve sala. Kundakta, annemizin kucağında gibi birilerinin bir bardak su içirmesine muhtaç şekilde de kalma ihtimalimiz var. Milyonlarca insanın olduğu gibi. Evet, 40 yaş ve sonrası aslında en zor dönemdir. 40'lı yaşlardan sonra daha ağır sorumluluklar ve sinir sistemi yıpranmış insanlar olduğumuzda daha ağır bir yükün omuzlarımızda ağırlığını hissederiz. Evet, imtihandır bunlar. Peki imtihan 40 yaşından sonra mı başlıyor? Hayır, imtihan aslında hep vardı. Ama biz o kadar yoğun bir hayat yaşadık ki, o kadar koşuşturmalı bir sürecimiz oldu ki, farkına bile varamadık çoğu zaman. Ne zaman bir trafik kazası, bir vefat haberi, iflas veya savaşlar, o zaman hissettik. Ama imtihanın merkezinde nefes alıp verdiğimizi yıllarca unuttuk. Öyle yaşlar, 40'lı yaşlar, ruhi bunalımların en üst seviyede olduğu, evet insanın olgunluk çağına geldiği ama onunla beraber bir çıkış yolu aramayla tehlikeli virajlara da yaklaştığı bir zaman. Kaç yaşında bir insan olgunlaşır? 3 aşağı 5 yukarı şu cevabı veririz. 40-45 yaşlarında. Yani tecrübe sahibi olduktan sonra. Bu 2 yaş aşağı 3 yaş yukarı olabilir ama ekseriyetle kime sorsam evet insan 40-45 yaşlarında tam olgun hale gelir derler. Doğrudur bu, insanoğlu o yaşlarda daha sağlıklı bir bakış açısına sahip olur. Çok daha düzgün düşünen, sağlıklı kararlar alabilen bir birey olmuştur. Bundan dolayı da 40 yaşın tam olgunluk yaşı olduğu da tanımlanır. 40 sayısı ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde bir vurgu vardır. İlginç, pek çok peygambere peygamberlik vazifesi 40 yaşında verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de peygamberlik vazifesi yine 40 yaşında verildi. Musa aleyhisselamın Hur Dağı'nda geçirdiği 40 geceden bahsedilir. Yine İsrailoğullarının 40 yıl çölde perişan bir halde dolaşmasından bahsedilir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresinin 15 ve 19. ayetlerinde de geçer, 40 yaşına basanlara bir hitap vardır. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere şöyle buyuruyor. Biz insana, anne babasına güzel muamele etmelerini emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle onu karnında taşımış ve nice güçlüklerle onu doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması,
ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan gücünü kuvvetini bulup 40 yaşına girince, "Ya Rabbi, gerek bana, gerek anne ve babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni ve bana salih, dine bağlı, makbul bir nesil nasip eyle Rabbim. Senin kapına döndüm, ben sana teslim olanlardanım," der. İşte biz onların yaptıkları en güzel işlerini, taatlerini kabul edip günahlarını affedeceğiz. Ayette 40 yaşına özellikle bir vurgunun yapıldığını duyduk. İnsan genellikle tam da ayette aktarıldığı gibi 40 yaşına geldiği zaman anne olmak nedir, baba olmak nedir daha iyi anlıyor. 40 yaş bir olgunluk yaşıdır. İnsan 40 yaşında kemale erer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde şöyle geçiyor: "Allah kimi 60 yaşına ulaştırdıysa onun kıyamet gününde konuşma hakkı bitmiştir." Nur yüzlü dedelerimiz, nenelerimiz olduğu kadar çok ilerleyen yaşlarına rağmen bir türlü inadından ve inançsızlığından vazgeçmeyen insanları da görüyoruz. Dışarıdan baktığımız zaman zaten bu insanın bir ayağı çukurda. Evet, herkes ölüme yakın. Ama şöyle bir baktığım zaman 90 yaşındaki bu kişinin ölümü hatırlaması gerekmez mi? Neden hala bu yanlışlara artık bir dur demiyor? Neden şu şu şu haramlara son noktayı koymuyor? Dedik ve diyebiliriz de. Lakin unuttuğumuz bir şey var. Belli bir yaşa kadar nasıl devam ederse genellikle böyle devam ediyor. Elbette şunu da unutmamamız lazım: tevbemizi, hatalardan dönme potansiyelimizi, her an kaybetme riskimiz var. 20 yaşında olan bir genç kardeşimiz de ölümü her an bekleyebileceği gibi 60-70 yaşındaki de aynı şekilde ecele yakındır. Yani 40 yaşındayım daha, 15-20 yılım daha var diye düşünmemek gerektiği gibi şu an bu programı takip eden değerli kardeşlerim, genç kardeşlerim de sakın 60 yaşına kadar vaktim var diye de düşünmesinler. Müslüman akıllı insan. Müslüman sadece bugününü değil, yarın karşılaşması muhtemel tehlikeleri de önceki yaşayan insanların ibretlik hayatlarından çözebilen insandır. Hadis-i şerif paylaşmak istiyorum sizlerle. Tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle Müslüman olarak ihtiyarlayan bir müminden daha eftal kimse yoktur. Peki nedir tekbir, tahmid, tesbih, tehlil? Tekbir Allahu Ekber, tahmid Elhamdülillah diyoruz, tesbihte Subhanallah diyoruz, tehlil La ilahe illallah demektir. Evet, tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle Müslüman olarak ihtiyarlamamız isteniyor. İnşallah buna nail olanlardan oluruz. Şimdi geçelim bir başka yere. Diyelim 40 yaşını aştınız, 50, 55, 60. Yaşlı insanlar geçmişte yaşadıklarından daha fazla ders alanlar demiştik. O geçmişin muhasebesine, ben ne yaptım, ömrümü nasıl geçirdim, nasıl kazandım, kazandığımla ne yaptım mesela, onları düşünmeye vakit ayırmanın, en geniş vakti belki bulmanın imkanlı olduğu bir zamandır. 45 yaşındaki biri hayatın yoğunluğundan dolayı belki buna vakit ayıramayabilir. Ama onun için de bu gereklidir. Lakin 60-65 yaşına geçtikten sonra bu konuyu daha iyice düşünmek lazımdır. O 60 senenin ne ara geçtiği, nelerle geçtiği ve bundan sonra neleri daha iyi yapabileceği gibi konularda düşünmek, küslükleri, yaptığı yanlışlarda kul hakları varsa onlarla uğraşmak ve telafi etmek lazım. Yani kısaca ahiret yolculuğuna hazırlanıyoruz. O ahiret yolculuğunda azığımız çok daha önemli oluyor. Eğer bize 60 yaşından sonra da yaşama fırsatı verilirse,
temizliğe devam etmeliyiz. Bugün acizane gözlemlediğim bir yanlış var. Emekliliğe bakış. 45 yaşında, 50 yaşında birçok insan ne yaptı? Emekli oldu. Erkenden emekli olan bu insanlara, akrabalarım da dahil olmak üzere, yıllardır dikkat ediyorum. Birçoğunda psikolojik sorunlar, aşırı gerginlikler ve can sıkıntıları var. Ve hepsinin dediği şey şu: keşke ben emekli olmasaydım, birkaç yıl daha çalışsaydım. Şimdi o kadar ara verdim ki üzerimde bir tembellik var ve yeni bir işe de girecek enerjiyi üzerimde bulamıyorum. Çünkü 10 sene olmuş, 45 yaşında emekli olmuş, şu an 55-56 yaşında. Hangi işe gideceğim, çalışacağım vesaire. Yine bir başka söylenen, şimdiki aklım olsaydı emeklilik zamanında şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım diyeceğime, ya o zamana kim öle kim kala, benim enerjim varken, sağlığım varken mutluluklarımı 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonrasına atmayayım derdim. Hep bunlar pişmanlık. Ama konunun ayrıntılarına dikkat buyurursanız emeklilik var. İnsan hayattan emekli olmamalı. Eğer emekli olduysanız evde durmamalı. Özellikle abilerimizden bahsediyorum. Bugün maalesef öyle tartışmalar, kavgalar yaşanıyor ki hiçbir işe karışmamak mı yoksa her işe karışmak mı? Bunun da örnekleri var. Şimdi emekli abilerimiz genelde hep şikayetler o yönde gelir. Evlerinde her işe karışmakla bilinirler. Balkonda oturmak veya caminin şadırvanının yanında bir yerde bankta oturmak kişiden kişiye farklı görülse de aslında ahlakı nasılsa ona göre aynıdır. Yani camide de dedikodu etmeyi alışkanlık haline getiren bir insan evinin balkonunda da o vakti geçirdiği zaman ikisi de negatiftir ve hayır namına o saatlerini geçirmemişlerdir. Peki ne yapmamız gerekiyor? O zaman madem emekli olduysak, emekli olduktan sonra kendimize bir meşgale bulmalıyız. Çok fazla konuşmak, dırdır yapmak, efendim torunlara veya gençlere ders vereyim derken sürekli onları azarlamak, iyilik yapayım derken maalesef kötülük yapmaktır. Emeklilik olursa ibadete daha fazla vakit ayırmak ve o ahiret yatırımlarından bahsettik ya, onlara hız vermek için biz emekli olmalıyız. Şöyle bir forsumu göstereyim, evi teftiş edeyim, gideyim damada veya gelinime, hayatı zehir edeyim diye değil. Her şeye karışarak, çok konuşarak, gereksiz yorumlarda bulunarak değil. Eğer böyle olursa emeklilikten hayır görebiliriz. İnsanlara iyi bir örnek olmak, şöyle hayattan alacağını, bugüne kadar neler yaşadığını gözünün önüne getirip de ben ne yapabilirim, eksik bıraktığım yönler için diye yaşayan bir insan olacaksanız emeklilikten hayır görebilirsiniz Allah'ın izniyle. Ama bunun dışındaki emeklilik Müslümanın başına dert olmuştur. Bir garip durum var, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Televizyon başında, düğünde, eğlencede ve boş işlerde neden yaşlılar var? Onların daha fazla ahiret işleriyle ilgilenmesi gerekmiyor mu diyor mesela gençler. Çünkü o yaşa gelmediler. Zannediyorlar ki 30 yaşına kadar, 40 yaşına kadar insanda bazı istekler, hevesler olacak. 50-60 yaşında bunlar azalacak. 70 yaşında insan bir melek olarak yaşayacak. Yolda böyle görürken sanki melekleri görüp de selam verip alacak şekle gelecek. Böyle bir şey yok. İnsanın nefsi yaşlanmıyor. İnsanın vücudu yaşlanıyor. Bir insan, evet doğru diyorsunuz, neden boş işlerle uğraşıyorsun, ölüme daha yakınsın diyelim. Tamam, nefis doymuyor arkadaşlar. Ve nefisle mücadele buradan neyi öğreniyoruz? Sadece 15-20 yaşında olmuyor. Peki ne yapılabilir? Bizim işimiz biraz daha fazla okumak olabilir. Mezarları ziyaret etmek olabilir. Geçmişin muhasebesini etmek olabilir. Kabirde neyle karşılaşacağını düşünmek olabilir. Ve biraz daha belki hayata ciddi bakmak lazım olabilir. Evet, neşeleneceğiz. Yavrularımızla, torunlarımızla nasip olur inşallah pikniklere gideceğiz. Lakin cebimizde her zaman ölüm olmalı. Cebimizde her zaman daha iyiye
nasıl gidebilirim? Hangi hataları yapmıştım zamanında? Şimdiye neleri taşıyabilirim? Neleri silmeye çalışabilirim? Onu düşünmek lazım. Bu mevzular bizlere büyüklerimiz, yaşı bizden daha büyükler, hayatını daha hayırlı işlere adayanlar anlattı. Bir hadis-i şerif var. Yaşlılara saygı duymak gerektiği ile alakalı. Kim rivayet ediyor? Enes İbni Malik radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim yaşlı birine yaşından dolayı hürmet ederse, Allah o kimse de o yaşa geldiği gün ona hürmet eden birini karşısına çıkarır. Ne ekersen onu biçersin, değil mi? Bugün mısır ektin, hasata geldiğin zaman şeker pancarı çıkmıyor. Veya tarlayı boş bıraktınız veya buğdaydı çok az ektiniz, o kadar çıkıyor. Ne ekersek onu biçiyoruz. Dolayısıyla biz yaşlıya karşı gereken hürmeti göstermezsek, aynı yaşa geldiğimiz zaman aynı saygısızlığı da Allahu Teala bir vesileyle bize yaşatacak demektir. Hürmet dendiği zaman aklınıza sadece şu insanlar, bu insanlar diye gelmesin. Yaşını alan her insan, aslında yaşlanmamış her insana saygı duymak. Ama hürmet genelde bilinen tabirle yaşını alan insanlardır. Peki ne yapmam lazım? Yaşlanan insanlar neyi sevmezler? Sözlerinin kesilmesini, yanlarında yüksek sesle konuşulmasını, bir ihtiyaçları olduğu zaman etraftaki insanların onlarla mimiklerini kullanarak, taklitlerini yaparak dalga geçmemelerini, kendilerine yardım edilmesini ve bazen alıngan olduklarında ilgi görmek isterler. Görmek ve görmemek istedikleri çok şey var. Biz de bunları bugünden aklımızın bir köşesine yazmalıyız. Zaman o kadar hızlı ilerliyor ki. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın babası arasında bir diyalog geçmişti. Daha doğrusu Mekke fethedildiği gün Ebu Bekir radıyallahu anh babasını getirmişti. Ebu Kuhafe o zaman 100-102 yaşlarındaymış. Bembeyaz bir ihtiyar ama tabi iman etmemiş henüz. Babasının evine gitti, aldı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirtti, şöyle önüne oturttu. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten babasını çok iyi tanıyor, yani görmüş, çünkü en yakın dostunun babası. Ebu Bekir radıyallahu anh'a döndü, ne buyurdu? Ya Ebu Bekir, bu bembeyaz ihtiyarı niye buraya kadar getirdin? Biz onun ayağına giderdik. Demek ki bize nasıl davranılmasını istiyorsak, şimdiden biz o hal ve hareketlere yapışmalıyız. Yaşlılık Allahu Teala'nın bir kanunu, fıtrattan gelen. Ne demek fıtrattan? Değiştiremiyoruz. Biz ölmeye geldik bu dünyaya. Yaşlanmaya diyemiyorum. Çünkü yaşlanacağımız kesin değil. Ama öleceğimiz kesin. Biz ölümle nişanlandık. Hayat ağacının aldığı son şekildir yaşlılık. Çocukluk, gençlik, olgunluk derken ömrü olan herkes kendini bir gün o ihtiyarlık potasında buluverir. Saçların dökülmesi, beyazlaşması, sakalların beyazlaşması, göz etrafının çizgilerle dolması, ikide bir tekrarlanan hastalıklar. Artık insan bu devrede o sürekli söylediği güçlüyüm, başarıyorum, bugün kendimi ne kadar iyi hissediyorum kelimelerinin yerine acizliğe bürünür, artık güzellik yerine çirkinlik vardır, ilerleme yerine gerileme vardır, sıhhat yerine hastalıklar vardır. Çünkü bunlar kaçınılmazdır. Kur'an-ı Kerim zaten bu durumu herkesin anlayabileceği şekilde anlatmıştır. İşte El-Mü'min suresi 67 ve En-Nahl suresi 70. ayet. Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan yaratan, sonra bebek olarak çıkaran,
sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız ki daha önce vefat edenler de vardır ve belli bir vakte ulaşmanız için yaşatan O'dur. Umulur ki düşünürsünüz. Sizi Allah yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Daha önce bilgiliyken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye sizden bazı kimseler ömrün en zayıf çağına kadar yaşatılacak. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir ve her şeye kadirdir. Evet, bir nutfeden bir spermadan yaratıldık. Annemizin karnında bir çiğnem et parçasıydık. Sonra güçlü kuvvetli bir çağa geldik. Sonra ihtiyarladık. Ve ayette buyurulduğu gibi daha önce bilgiliyken hiçbir şeyi bilmez hale gelmek. Bugünün Alzheimer hastalığı belki de. Kardeşlerim, işte şimdi bir duamız edelim. Bu duamızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ediyor. Müslim ve Buhari'de geçen şu duaya gelin, biz de amin diyelim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten, cimrilikten, ihtiyarlığın bunaklığına düçar olmaktan sana sığınırım. Amin. Değerli dinleyenlerim, tarih boyunca insanla o kadar çok uğraşmış ki alimler, doktorlar. Ne için peki? Yaşlılığı ortadan kaldırmak ya da kaldıramadıklarını zaten gördüler. En asgari düzeye indirmek için çalıştılar. O kadar çok uğraştılar ama bunu başaramadılar. Günümüzde estetik ameliyatlar yapılıyor. Vücutta bazı iyileştirmeler yapılıyor ki bunlara zaten ruhsat verilmiyor. Ama bedendeki çöküşün ve ömür ağacının kurumasının önüne geçilemiyor. Bugün yüzünü gerdirenler veya gerdanını, şurasını, burasını çektiren insanların rahatlıkla gülemediklerini görüyoruz. Mutlu değiller. Şimdi maalesef bazı kandırmalar da var. Şu ürünü kullanın, cildiniz daha gergin olsun, çizgilerinizin görülmemesini mi istiyorsunuz? Buyurun diye. İçerisinde onlarca kimyevi madde olan neler var neler. Yaşlanmayı istemiyoruz ve artık bu bir sektör haline geldi. Her şeyi düzeltebileceğini zanneden insanlar. Milyonlarca insan bunu başarmak istedi, başaramadı. Çünkü şöyle bir sır var. Ölüm de, diriltmek de Allah-u Teala'nın izniyle oluyor. Ve bu program hiçbir şekilde bozulamıyor. Ömrü olan herkes bir gün yaşlanacağına göre ihtiyarlık gelmeden önce düzgün işler yapmak, hayat sermayesini akıllıca bir şekilde kullanmak lazım. Hadis-i şerifte o kemal yaşına erdikten sonra, hangi yaş? 40. Dünya hayatı sona erenlerin yapamadıkları iyilikler sebebiyle ilahi huzurda bahanelerinin kalmayacağı aktarılıyor. Hemen okuyalım onu. Buhari'de geçen bir hadis. Allahu Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır buyuruluyor. O verilen ömrü nasıl yaşadın? Yeterince vakit verilmedi mi babında? Ve insanoğlu yaşlanıp vücudu yıpransa da o iç dünyasındaki ebediyet arzusu hiç yaşlanmıyor. Nefsaniyetin mayasında faniliğe isyan var. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaten bunu 1400 yıl öncesinde bize aktarmış. Buyuruyor ki ihtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Allah Allah. Yaşlanıyoruz, cildimiz, kalbimiz, eklemlerimiz ama iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir. Nasıl ama? 14 asır önce, bugün belki de tonlarca konferans verilen bu konudaki en önemli verilerden bir tanesi. İhtiyarın cildi, vücudu yaşlanıyor. Hevesi,
arzusu, isteği ne derseniz deyin ve çok yaşama beklentisi gitmiyor. Kardeşlerim, sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta, yaşlılar vardır buyuran Peygamberin ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşlı birisi, bayağı yaşlanmış birisi, Efendimiz'i diyor sallallahu aleyhi ve sellem görmek istedi. Geldi, etrafta bulunanlar ona yol açmakta çok ağır davrandılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze hürmet göstermeyen bizden değildir. Bakın, küçüğümüze merhamet etmeyen, sadece yaşlılara saygı göstereceksin değil, küçüğe de merhamet edeceksin. Camide koşturup duruyorsa yavrular, sus ne yapıyorsunuz, sizi şunlar falan değil. Homurdanma, tebessüm et, elinle işaret et, gel bakalım diye. Veya şöyle güzel bir şekilde tebessüm ederek elini dudaklarına götür. Küçüğe de merhamet edeceğiz, büyüğe hürmet edeceğiz. Şöyle bir kanı vardır ve doğrudur. Çünkü tecrübeyle sabittir. Çocuklarla yaşlılar arasında büyük benzerlik vardır. Evet, en önemli benzerlik alıngan olmalarıdır. İlgiye odaklı yaşamalarıdır. Ama hiçbir kişi şunu söyleyemez: çocuk da yaşlı da aynı akla sahiptir. Hayır, çocuk tecrübesizdir. Ama anne baba veya yaşlı insanlar, evet alıngan olabilirler, ilgi isteyebilirler. Derler ya bazen, ne kadar çocuklaştın ya falan, çocuk gibi hareketlerin var. Boş verin, belki çok ağır bir imtihan oldu. İlgisiz bir ailede yetişti, hayatı ağır imtihanlarla geçti. Sen ilgi göster. Ne olur yani amcacığım, teyzeciğim, dedeciğim, nineciğim dediğin zaman ne olacak? Bunu da unutmayalım, oldu mu? Tecrübesizdir çocuklar. Ama yaşlı insanlar senden benden daha fazla tecrübeye sahip oldukları için aman çocuk gibi benim annem falan demeyeceğiz. Annem çok konuşuyor demeyeceğiz. Ben 30 yaşına geldim, 40 yaşına geldim. Hala oğlum veya kızım yemeğini yedin mi, hasta mısın, üstünü sıkı ört bak bugün rüzgar var, lodos varmış diyor. Ben sıkıldım deme. Çünkü onlar iyi niyetle bunları söylüyorlar. Yarın öbür gün onlar toprağa girdiğinde Allahu Teala hayırlı ölüm versin, hayırlı ömür versin onlara, ölmüşlere rahmet eylesin, amin. Onlar toprağa girdiğinde keşke biraz daha konuşsaydı. Dünyadayken eleştirip durduğum her işe karışsaydı annem babam diyeceğimiz zamanlar yakındır. Dolayısıyla gelin biz bugünden yaşımız ne olursa olsun gerek vücudumuzdaki değişimlere, gerek belli bir yaşa geldikten sonraki sinir sistemimizde yaşayacağımız onca şeye hazırlıklı olalım. Bizi bitmeyen bir hayat beklemiyor ama bitmeyen heveslerimiz, isteklerimiz bekliyor. 50 yaşında, 60 yaşında şunu yapmayı planlıyorum. Şimdi biraz yorulayım, 60 yaşına geldiğim zaman o zaman bir tevbe eder, bir namaza başlarım falan. Şimdi 30 sene bu şeyi donduruyorum, 30 sene sonra inşallah başlayacağım demeyelim. Çünkü kimin ne zaman yaşayacağının bir garantisi de yok. Allahu Teala bizlere hayır ile yaşamayı, kendisinin buyurduğu üzere, istediği üzere bir hayat sürmeyi, diğer insanların da doğru yolu bulmasına vesile olacak hal ve hareketlerle, yıllarca yaşadıktan sonra sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, kendisinin istediği bir sonla iman kelimelerini söyleyerek ki buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çenemizi kapamayı nasip eylesin ve Allahu Teala'dan yine duamızdır. Yavrularımızı da, akrabalarımızı da, ümmeti Muhammed'i de sallallahu aleyhi ve sellem doğru yoldan ayırmasın. Onların üzerindeki şu oynanan oyunları tuzak kuranların başına versin. İyi insanlarla karşılaştırsın yavrularımızı ve Müslümanları. Hayırla yaşayıp hayırla ölmeyi ve hayırla dirilmeyi
ahirette de cennette buluşmayı nasip eylesin. Allahu Teala her birimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Nidadan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp